Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş.

ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordu. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman, aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben.

Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler, tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş, kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası. Bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan, şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru,
İhlas ateşinde nice

yaş desem, yaş değil gözlerden akan bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram. O ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam bin taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden bir daha istiyor bir kere giden? Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

0: sensiz bayram.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendim.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa. Kıbleye yönel. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, Fahri Kainat'ın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir. Fatıma, peygamber

perdeden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatüzzehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından

Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

Bir başka yıldız, 12 yaşında İslam dairesinde, soyu 7. babada peygamberle birleşir. Zengin, cömert ve yiğit, Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı, vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir, Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası. Savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat. Döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan. Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, peygamberin amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.

Radyon yıldız olsun. Yıldız efendim.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıllığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin, bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken, bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap, Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14 bin kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçta başlamaz ya, bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi, ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisini Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcılar

Günahların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

anlam, ifade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum. Nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı. Çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin. Çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim. Benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

Hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden anladık ki Müslüman olmak bir gün avucunda kor taşımak düzeyinde zorlaşabilir. O gün 2000 filan yıl mıdır? 2000'den önceki 500 önceki bir yıl mıdır? 2400. yıl mıdır? Bunu Allah'tan başkası bilemez. Ama Müslümanın imanının bütün asır şartlarına göre olması gerekiyor. Müslümanın imanının en fakir şartlarda da, en zenginlik şartlarında da hazır iman olması gerekiyor. Sadece fakirliğe göre ayarlanmış bir iman insanı cennete koyamaz ki. Müslüman siyasetin elinde olduğu zamana göre de, siyasetin ona düşman olduğu zamana göre de hazır bir imanla yol kat edebilir. Bir gemi düşünebilir miyiz? Deniz dalgasız olduğu zaman çok güzel, dalgalı olunca batıyor. Bu gemiyle yolculuk yapılabilir mi? Gemi dalgaya karşı da yolcuya güven verdiği zaman binilebilir bir gemidir. Müslümanın imanı için keyfinin yerinde olduğu zamanların imanı diyemeyiz. Bu hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek ikazları tahakkuk etsin veya etmesin, Müslümanlar bu düzeye hazır olmalıdırlar. Zaten bu olaylar gerçekleştikten sonra hazırlanmak da mümkün değil ki. Yangına karşı yangın yokken tedbir alınabilir. Yangın başladıktan sonra kurtulmak tedbiri olur. Yangın tedbiri olmaz bir daha. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın deccal çıkacak dedi. Peygamber sağ olduğuna göre herhalde deccal çıkmayacaktı. Çünkü kıyamete yakın ve Efendimizin vefatından sonra kıyamet süreci başlayacak. Bunu da biliyorlardı. Ne diyor sahabi? Arkamı dönsem ya omuzuma mı tuttu deccal zannederdim diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İman. İman bu. Bir defa peygamber ölmeden aleyhissalatü vesselam kıyamet kopmayacak. Bunu adı gibi biliyor. Yaşıyor peygamber, sabah namazını beraber kıldılar. Ölse de peygamber belki 3 gün 5 gün daha var. Çünkü daha ondan sonra bir sürü de haber verdiği şeyler var. Torununun şehit edileceğini haber vermiş. O görülecek. Daha çok şeyler var. Deccal da kıyamet öncesi gelecek buyurdu. Yani o kıyametin startı olacak. Dolayısıyla oturup hesap yaptığında kıyamete değilse 100 sene var biliyor derse abi. Olsun. Peygamber deccal gelecek dedi. Aleyhissalatü vesselam. Ya bu gölge deccal olabilir mi diye döndüler, arkasına baktılar neredeyse. İman budur. Peygamber aleyhisselamı tasdik etmek budur. Haber bülteni gibi dinlenen peygamber başka, doktor reçeteyi tarif ediyor der gibi peygamberi dinlemek başka. Reçeteyi tarif eden doktoru dinleyen hasta ile koltuğuna gerilip çay içerken haber izleyen insanın dinlemesi aynı şey mi? Maazallah. Rabbim muhafaza buyursun, aklımızı başımıza devşirmeyi bize müyesser kılsın. Biz haber bülteni izliyoruz hadis dinlerken. Ashab-ı kiramda ameliyata gireceği günden bir gün önce doktorun son tavsiyelerini dinler gibi peygamber dinliyorlardı. Bu bilgileri ashab-ı kiram da dinledi. Bu okuduğumuz ayeti, hadis-i şerifleri, anlamadıklarını sordular. Cevap alınca, bilgiyi alınca da pratiğe koştular. Radıyallahu anhum cemi'an. Bugün biz bunlar ne zaman çıkacak diye vakit ayırırsak ya da oturup bir kongre yapıp bahsedilen hadisin zamanı ne zamandır acaba diye hoca efendilerle anket yapsak, tuzağa düştük gittik demektir zaten. Biz tuzağın içinde tuzak arıyoruz olur.
kaplanın midesine inmişin, kaplanın tehlikesini düşünüyorsun olur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa bilgi budur. Oldu mu olmadı mı beni ilgilendirmez. Ben hazırlığımı yaparım, olmazsa Rabbime hamd ederim. Ben kış diye hazırlık yapayım, bahar olursa şükrederim. Kış olursa hazırlığım vardı derim, mantığımız olmalı. Bu sebeple bir ihtimal bu değilse de bu dört şey %100 gerçekleşti mi? Neydi o dört şey? Cimriliğin put olduğu, yani insanların malından başka bir şey gözlerinin görmediği zaman. Herkesin zevkine tapındığı bir zaman. Dünyanın cennet zannedildiği bir zaman. Ve insanların kendi kanaatlerini ayet gibi, hadis gibi anlamaya çalıştıkları zaman, bu muhteşem dinin en zor günleri olacak. Şimdi o günler midir? Biiznillah değildir. Biz burada çoğu genç, yürekli, Üsame'nin yeğenleri, Enes İbni Malik'in kuzenleri olarak yüzlerce gencin Resulullah'tan haber dinlediği zaman aleyhissalatü vesselam ve benim düğünüm inşallah şeriatımın istediği gibi olacak. Kravat rengimle ayakkabımın rengi uyuşsun diye mağaza mağaza dolaşmayacağım. O şekilde dünyayı putlaştırmayacağım de yüreğinde 10 tane değil binlerce bu şekilde taşıyan genç bulunduğu sürece bu gerçekleşmemiştir biiznillah. Yarın bir hafta sonra dünyanın bu süreci başlayabilir mi? Başlamış olabilir. Bize ne gerekiyor? Bu ihtiyat üzere yol almak gerekiyor. Onun için sabır günleri dediğimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyyâmus sabır buyurdu ya, eyyâmus sabır. Bu eyyâmus sabır, sabır günleri gelmeden önce bizim bir çalışma planımız olması lazım. Eskiden devlet dairelerine girenler işte şu evrakı almak için filan dolaplarda ilginç yazılar görürlerdi. Herhalde ben epeydir devlet dairesine girmediğim için de olabilir ya da devlet modernizasyon gördü. Böyle şeyler de kalkmış olabilir. Böyle Y harfli bir şey yangında ilk kurtarılacak dolap yazardı. Koca bir yazıyla ondan sonra yangında kurtarılacak sarı bir şey ikinci derecede dolap. Yani yangın çıkacak da personel önce o dolabı taşıyacaklar. Hep ben bir gün bir müdüre dedim, peki dışarı çıkarmaya en yakın yere niye koymadınız bu dolabı dedim. Yasa gereği onun burada olması gerekiyor dedi. Yangın da yasayla çıktığı için herhalde herhangi bir uygulama yapmamışlar. Her halükarda bizim de yangında ilk kurtarılacak çalışma planımız olması lazım. Aile çapında çalışırken, aile düzeni kurarken, ailede çocuk yetiştirirken, bir vakıf çalışması yaparken, ümmetimizin müstakbelini planlarken, ümmetimizin sorunlarını düşünürken, tartışırken, kitap yazarken, kitap okurken, kamp yaparken, kamptan dönerken, camide hoca efendi bir plan yapıp müminlere vaaz nasihat yaparken, her halükarda bizim muhakkak yangında ilk kurtarılacak dolaplarımız olması lazım. Bu sebeple bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz eyyâmus sabır, sabır günleri, avucun içinde kor taşıyacağın kadar dindar olmanın zor olduğu günler, her yarının, yarın görüntüsünün de bugünden daha beter olduğuna dair işaretler, eğer Müslümanların hoca efendilerini, cuma vaazı yapanları, hutbe okuyanlarını veya çocuklarla bir yerde yaz tatilinde de olsa 3 gün 5 gün din terbiyesi vermek için kamp yapanlar, öncelik bu asırda neyi gerektiriyor diye bir hesap yapmıyorlarsa, hala masallarla, filancaların menkıbeleriyle Müslüman nesil yetiştireceğiz diye vakit harcıyorlarsa, vay o eğitime ya, vay o eğitime be, vay o eğitime ya. Belki Uhud gazvesini bile erteleyeceğimiz, ikinci plana alacağımız eğitimdeki bazı önceliklerimiz olmalı bizim. Mesela mesuliyetinin ve delaletinin ağır olduğunu bilerek söylüyorum. Belki müminler 5 seneliğine misal hafızlık yaptırmak yok çocuklarımıza, hele Allah'ın kitabına iman düzeyinde bir eğitim verelim önce diyebilirler belki.
Belki 10 yıl Buhari'yi ezberlemeyelim, kimdir Resulullah diye kamplar yapalım. Sonra Buhari'ye sarılınca çocuk 7000 hadisi şerifle Resulullah'ı karşısında bulsun. Aleyhissalatu vesselam. Yani bunlar yangında ilk kurtarılması gereken dolaplarımız olması gerekiyor bizim. Böyle bir projelendirme, böyle bir ele alış mantığı olmadığı sürece de, yani 40 yıl önce Kur'an'ın yasak olduğu, Kur'an okumanın yasak olduğu zamana göre yapılmış ders müfredatıyla laik devletin zorla neredeyse Kur'an okutmaya kalktığı bir zamandaki ders müfredatı aynıysa eğer, burada bir eğitimci sorunu var. Burada bir İslam'ı çok kısır bir döngü üzerinden yaşama arzusu var. Kainat için gelmiş bir din kasabada sadece yaşanmak için planlanıyor demektir. Bu bir daraltmadır, budamadır. Bu da İslam'a yazık etmektir. Müslüman'ı boş yerde, kısır bir döngüde oyalamaktır. Nesil yetiştirmede bu bir hatadır. Bu sebeple biz burada İnşaallahu Teala şeriatımızın bu tarzda bir mantıkla ele alınması açısından 12 plan ya da 12 öncelik ya da eğitim malzememiz, çalışma takvimimiz açısından 12 başlık açmak istiyoruz. Bunların her birine ayrıntılarıyla girmeyeceğiz. Girmemiz gerekmiyor. Çünkü maksadımız bizim bu 12 şeyle ilk öne çıkarılması gereken şeylerdir. Bu 12 şeyi tespit ederken şu açıdan tespit, dindeki yeri nedir bunun? Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre ne zaman inmiş? O açılardan bakmadım. 2015 yılında bir çarşamba günü ben bu dersi yapıyorum. 2015 yılının dünya ajanslarına düşen Müslümanlarla ilgili haberlere dikkat ederek bunu hazırladım. 2015 yılında Türkiye'de Müslümanları kuşatan sorunların köklülük oranına bakarak bunu hazırladım. Başımıza örülen çorapların genişliği, boğaz darlığına dikkat ederek konuları hazırladım. Yoksa bu Kur'an-ı Kerim'in surelerinin dizilişi dikkate alınarak değil. O zaten Kur'an'ımız bizim. Ama namaz kılmak için seccadeden önce tuvalet gerekiyor. Lavaboda abdest almadan seccadeyi ne yapacaksın ki? Battaniye olarak mı kullanacaksın? Abdesti olmayan birisine öğle ezanı okuduğunda camiyi mi göstereceğiz, lavaboyu mu göstereceğiz? Bizim bugünkü durumumuz budur. Önceliğimizi neye göre belirleyeceğiz? Yara neredeyse oraya göre belirleyeceğiz. Bugün 12 maddeyi bu şekilde sıraladım. Yoksa

Biraz da büyük sıkıntılarımız var. Ümmet mefhumumuz aile mefhumundan daha küçük hale gelmiştir. Ümmeti öne çıkarmak gerekiyor demek ki. Ümmet deyince akla sadece Arafat'ta vakfe yapmak geliyor. Bir dünya siyasetini blok olarak oluşturmak deyince ümmet akla gelmiyor. Arafat'ta üstünde pantolon ve gömlek olmayan insanların bir araya gelmesi ümmeti Muhammed'i temsil olarak anlaşılıyor. Kala kala üstünde pantolon bile olmayan insanlardan mı ümmeti Muhammed oluşuyor? Ümmetin kaçta kaçı bunlar? Gibi soruları irdelemeden yolumuza devam ediyoruz. Bu 12 madde bizim yangında ve afette kurtarılması gereken acil 12 çalışma projemiz demektir. İnşallah mütefekkirlerimiz, ulemamız ümmetin mesuliyetinden dolayı kıyamet günü Rabbinin huzurunda hesap vereceğine inanan herkes oturur. Bunun şurası yanlış, daha iyi bir çalışma planı yapılabilir desin. Çünkü bu dizgi, bu 12 maddeyi planlama bir zavallı insanın, naçar bir insanın çare zannettiği şeylerde daha iyisini Allah başkasına ilham edebilir, eder de nitekim. İnşallah biz 12 maddeye gerek yok, ilk 3 madde yeterli diyen birine rastlarız. Bu 16 madde olmalıydı diyen birine rastlarız ama ümmetimizin bir çalışma planı, ailemizde kitap okumaktan mobille dizmeye, sıla-i rahim planlamasına varıncaya kadar her şeyde bir öncelik planı olması. Çocuklarımız için ayırdığımız 2 saatlik bir akşam dinlenmesinin önceliklerinin neler olması gerektiğine kadar pek çok hususu oturup yeniden planlamamız gerekiyor. Birinci maddemiz kardeşlerim, iman esaslarımızın %100 koruma altına alınması gerekiyor. Nedir iman esası? Allah, melekler, peygamberler, kitaplar, ahiret gününe iman ve kadere iman. Bunların felsefesi değil ama. Kitabımız Kur'an'da, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin lisanında, hadisi şeriflerinde beyan buyurulduğu kadar. Bağdat'ta filan zat kelam ilminin filan branşında şöyle bir şey söylemiş. Allah razı olsun söylemiştir. O yangında ilk kurtarılacak dolapta değil, genel evrak bölümünde saklanabilir. Ümmetimizin kültürüdür. Çünkü çok acil bir durumdayız. Öncelikli olarak bu 6 esas sarsılmamalı, internete kurban edilmemeli, frekans dalgaları arasında boğulup gitmemelidir meleklere iman, kadere iman, peygamberlere iman ve bütün iman meseleleri. Allah'a imanımız neyse, onun emrettiği bir şey olduğu için ahirete imanımız da o olmalı. Allah deyince tüyleri diken diken oluyor da, mesela güzel bir Esma-ı Hüsna dinleyince ağlıyor. Cennet, cehennem, sırattan bahsedilince bir kıpırdama olmuyorsa bir insanda iman bentleri arasında fark görüyor bu. Bununki duygusallık, iman değil. Onun için iman olarak saydığımız maddeler şeklinde iman olarak 2, bu iman maddelerini hayat pratiği haline getirmekle, bu iman maddelerimizin çağdaş fitnelere karşı korunması açısından ve 4. büyük önemli madde, bize ashab-ı kiramdan geldiği gibi bir sonraki nesle taşımak açısından birinci çalışma alanımız iman esaslarımızdır. Bunun önüne hiçbir şey geçirilemez. Bunlar yoksa gerisi yok zaten. Bir aile planlaması bunun üzerine yapılıyorsa, bir vakıf çalışması bunun üzerine yapsa, önce iman, yani iman, Allah'a iman, meleklerine iman ve benzeri iman esaslarımız Kur'an'ımızın çizdiği daire, hadis-i şeriflerin çizdiği daire düzeyinde koruma altına alınıyorsa, fitne zamanının, yani biz bunu becerdik inanarak, gereğini yaparak, fitnelere karşı saldırıdan koruyarak, bir sonraki kuşağa aktararak yaptık. Yahu isterse bütün insanlık gemisi batsın, biz Allah'ın himayesindeyiz o zaman. Böyle yapan kurtuldu. Böyle yapan 10 kişi, 20 kişi bulundukça da dünya yıkılmayacak demektir. Dünyanın sigortası bu imanla yaşayan müminlerdir. Hatta kıyametle ilgili hadislerden bir tanesi çok muhteşemdir. Tek bir Allah diyen var oldukça kıyamet kopmayacak diyor.
Nerede kaldı ki bu dört mantık üzerinden şeriat

Hayatın en temeli olan iman meselelerini bağrına basan binlerce gencin bulunduğu bir dünya, Allah'ın koruması altındaki dünyadır. İmanımızda o gençlerin heyecanı, o kızların heyecanı sayesinde, bu iman atmosferi sayesinde biz de Allah'ın izniyle koruma altındayız. Birinci meselemiz iman esaslarının korunmasıdır. İkinci acil koruma planımız, yangında ilk kurtarılacak dolabımız, İslam'ın 5 temel uygulamasıdır. 5 temel uygulama nedir? Şehadet kelimemiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet kelimemiz. Namazımız, zekatımız, haccımız, orucumuz. Bu 5 şeyimiz, 1- bunlar Allah'ın emridir diye iman ederek, 2- bunlarda arıza yapmayarak, 3- yeryüzüne bunları yayarak, 4- bunları çağın fitnelerinden koruyarak, namazda cep telefonunun çalmasına varıncaya kadar. Eğer müminler camide namaz kılarken cep telefonu çalıyorsa ve oradaki bandodan, şarkı, türkü, müziğinden dolayı Müslümanların namazına bir fitne geliyorsa, işte fitne bu. Ne yaparım o zaman? O gürültülü müzikten ben telefonuma koymam. Zil sesi yapmam onu. Sırf günün birinde ben muhakkak camide kılacağım. Çalar da maazallah bir müminin Fatiha'sını okuduğu bir esnada benim müziğimin yüzünden gayril mağdubi demeyi unutur. Ben ne derim kıyamet günü? Fitneden korumak mantığı budur. Bu çok uç bir ayrıntı gibi duruyor ama bunu beceremeyen büyük fitneden nasıl koruyacak kendini? Büyük zannettiği fitneden. Bu sebeple ikinci büyük çalışma takvimimiz bizim İslam'ın 5 temel erkanını hayatımız kabul etmemizdir. Namaz kıldı çocuk derken, bu çocuk namaz kıldı cehennemden kurtulacak diyoruz ya, elbette böyle. Asıl sevindiğimiz bu değil ama bizim. Allah'la irtibatımızın 5 temel noktasından biri olan namazım yaşıyor benim. Her cami benim uygun görmediğim veyahut da bana ters düşen ya da geçen kavga ettiğimiz bir imamın namaz kıldırdığı camide olsa, bu ümmetin namazını simgeleyen bir değer olarak duruyor ya, mutlu eder beni. Çatısından su aksa, kubbesi düşük de olsa, minaresi yıkılmış da olsa, bu ümmetin camisidir. Bu ümmetin namazını canlı tutuyor derim. Yani namazı sadece cehennemden kurtulduğumuz bir gösterge olarak görmüyoruz. İşi daha büyütüyoruz. Ümmet mantıklı olup, ümmeti Muhammed'in ruhu bu namazdır. Demek ki ümmet hala canlı namaz devam ettiği sürece. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bunu örneklendireyim çok iyi anlaşılsın. Zalim, despot, ümmeti Muhammed'e kan kusturacak yöneticilerin var olacağını haber veren mucizeleri vardır. Bu mucize sözlerinden bir tanesine sahabe soru sormuş. Kapalım kılıcı, düşelim mi peşlerine ya Resulallah demiş. Madem bu kadar, bu adamlar berbat adamlar, ne cevap veriyor? Sizinle beraber camilerde namaz kıldıkları sürece yapmayın bunu buyurmuş. Hem içkici miçkici kan akıtacaklar filan buyuruyor. Camide sizinle namaz kıldıkları sürece yapmayın bunu buyuruyor. Allah! Demek ki bu çocuk abdest öğrendi, namaz kılıyor, ne güzel çocuk, Müslüman çocuk. Tamam, bu çok güzel ama çok çok küçük bir bakış tarzı bu. Namaz bizim göklerle yeri buluşturan bağımızdır. Her kılınan namaz, her okunan ezan, her serilen seccade yere vurulmuş damgamızdır bizim. Bu mantıkla bakacağız. Fitneye karşı koruyamadığımız zaman namazı, bid'ate bulandırılmış bir namaz kılındığı zaman, abdestin önemsenmediği bir namaz kılındığı zaman, biz yere vurduğumuz damganın mürekkebi tam çıkmayacak diye korkarız. Korkmalıyız. Mümin kalitesi ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinden avuç içinde iman tutma, müminlik tutma anlayışından bunu kastediyoruz. 3. Acil yangın tedbirine karşı kurtarmamız gereken dolabımızın 3. maddesi, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin farklı onlarca hadisinde beyan buyurduğu fitnelere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yangın tatbikatı diyebiliriz. Temel sağlık yardım bilgileri diyebiliriz.
Bir, ne diyeceksek diyelim, nesiller yetiştirilirken, mesela namaz öğretilirken, aile düzeninin İslamca olması öğretilirken, mesela aile öğretilirken, ailenin nereden yıkılacağı konusuna da ait bilgiler verilmeli. Temel koruma tedbirleri öğretilmeli. Buna fitnelere karşı hazırlıklı olma başlığı açtık diyelim. Fitnelere karşı hazırlıklı olacağız. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca hadisi var ya. Kur'an'da ayetler var. Dikkat edin. Sadece bir gruba gelmeyecek, hepinizin başına bela olacak fitnelere dikkat edin. Vettekû fitneten ayet var. Fitnelerle ilgili bir yığın ayet var. Bir yığından fazla hadisi şerifler var. Bu kadar bilgilendirmeden sonra ümmeti Muhammed'den birisi, yani sanki hiçbir fitne tehlikesi yokmuş gibi, camide sadece çocuğa abdest almayı öğretmek yetiyor mu? Hayır, ne diyorsun? Bak şöyle şöyle bir iş olursa sen de abdesti yeniden alacaksın ha diyorsun. Abdesti aldın ama tuvalete gittin mi abdestin bozulacak ha diyorsun. Abdestin bozucu unsurunu da anlatıyorsun. Eğer bir insana melekleri imanı anlatıyorsan, kadere imanı anlatıyorsan, Kur'an-ı Azimuşşan senin kitabındır diyorsan, günün birinde biri gelip bana göre bu ayet diye başlarsa aman dikkat et ha diye ön tedbirini de senin alman lazım. Boşlukta bıraktığın insanları helake sürüklemiş olursun aksi takdirde. Burada arkadaşlar Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerif, bu fitneler hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bilgilere işaret ediyor. Buyuruyor ki: "Badiru bil a'mali fitenen ke kıt'il leylil muzlim." Karanlık geceler gibi sizi istila edecek fitneler gelmeden önce tedbirinizi alın. Tedbirinizi alacak işler yapın. Sonra buyuruyor ki: "Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira." Sabahleyin evinden mümin olarak çıkan adam akşam kafir olarak dönebilecek. "Ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafiran." Ya da akşam eve mümin olarak geldi, sabahleyin kafir olarak çıkacak. Bu kadar büyük fitneler olacak. Çok daha altı çizilecek bir uyarısı daha var. Müslim'de 118. hadisi şeriften söz ediyorum. Müslim'in 118. hadisi. "Yebî'u dînehû bi'aradın mined dünya." Basit bir dünya menfaatine karşılık dinini satabilecek insanlar. O zaman çocuklarımızın eğitimini yaparken, siyasete katılmaya hazırlanırken ve ruh kimliğimizi, Müslüman karakterimizi tasavvur edip tasvir ederken, bizim fitnelere karşı tedbiri alınmış bir çalışma yapmamız gerekiyor. Tıpkı abdest örneğinde olduğu gibi. Abdesti anlatıyorsun. Yüzlerce kere de abdest egzersizi yaptırıyorsun. Bu abdestin bozulma riskinden söz etmiyorsun ama. Gidiyor tuvalete. Geçen sene aldığı abdestle hala namaza geliyor. Biz bir kere aldık diyor. Kilisedeki vaftize benzetiyor bunu. Kabahat kimin? Abdestin bozunulurluğundan söz etmeyen eğitimcinin kabahatidir bu. Sen Allah için cihat niyetiyle bir yola çık, siyasete dal, siyaset cihat de. Siyasetin ateşten bile gömlek olmadığını, lazerden bir gömlek olduğunu söylemeyi unuttun ama. Eskiden ateşten gömlekti, şimdi lazer gömlek bu. Ateş bile değil. Ateş boyutunu da geçmiş siyaset. Nasıl pilot olanları pilot eğitimine tabi tutunca ters duruyorlar, kafasını aşağı sokuyorlar, havasız bırakıyorlar, soluksuz bırakıyorlar, pilot olabilir mi ona bakıyorlar. Siyasete girecek adamı da 1000 kere haram testinden, 3000 kere zina testinden, 5000 kere torpil testinden mi geçireceksin, ne yapacaksın? Öyle bir siyasete girsin insanlar. Siyasete girmesen olmuyor, insanlığın muktezatından bu. Ama giren de kaybolup gidiyor. 700 bin kere yalan testinden geçirilmesi lazım. Paraşütle 500 kere yukarıdan atmak lazım. İnerken yalan söyleyecek mi bakalım diye.

Siyasetin fitneleri var kendilerine göre. Memur olmanın fitneleri var. Sadece bunlarda namazın farzlarını öğretmek yetmiyor ki. Camiye imam efendi olacak. Allah mübarek etsin. Namazın farzlarını bilmesi lazım. Abdesti bozan şeyleri bilmesi lazım. İmamlığın şartları. Elbette bunları bilecek. Bilmese mihraba geçmesin. Ama Allah'tan başkasından korkmayan ancak mihraba geçebilir diye de bir bant koymak lazım önüne. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي İnsanlardan korkmayın, benden korkun diyen ayeti zamm-ı sure olarak okuyacak. Tayinim çıkar diye de Allah'ın söylemediğini söyleyecek minberde.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bu çelişkiye düşme nedeni, imam yetiştirirken sadece yasalara dikkat, kasalara dikkat mantığıyla yetiştirilmesinden kaynaklı. Yasa ve kasadan ibaret dikkat maddesinde bir yığın hata oluyor bu sefer. Üçüncü maddede ne? Fitnelere karşı tedbir eğitimimiz olması gerekiyor. Ailede de, medresemizde de, vakfımızda da. Dördüncü maddemiz. Biz birey olarak Allah'ın gözünde yokuz. Ümmet olarak varız. Adem Aleyhisselam'dan sonra tesadüfen bugüne geldik biz. Bizim otobüs geç kalmıştı. Bindik, mecbur bu zamana geldik mi oldu? Yoksa Allah bizi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden mi yarattı? Biz iman ettiğimiz peygamberi bırakıp tek başımıza Müslümanlık yaşayabilir miyiz? İman ettiğimiz peygamberi kendimize hasredip sadece benim peygamberim, bizim tarikatın peygamberi, bizim vakfın peygamberi, gerisi kendisine peygamber bulsun mu diyeceğiz? Biz vakıf olarak, cemaat olarak, grup olarak Muhammed-i Muhammediz, gerisi yedeklerde. Bizden biri ölürse onlar gelecek. Böyle mi diyeceğiz? Biz ümmetiz. Ümmet hüviyetimizden verdiğimiz her taviz cennet riskidir. Cehennem ihtimalidir. Ümmetliğimizi korumak zorundayız. Bütün insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet biziz. 110. ayet. Misyonu boş bir ümmet değiliz. Allah-u Teala hepimizi vasat bir ümmet olarak bütün insanlığın sorumlusu yarattım diyor Bakara suresinin 143. ayetinde. Biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz dakikadan itibaren bütün insanlığın sigortası durumundayız. Kenara çekilme hakkını kaybetmiş bulunuyoruz. O İsrailoğullarında öyleydi. Kilisesine çekilen papazlar böyle bir İslam, böyle bir din yaşamaya çalıştılar. Allah da onlardan kabul etmedi bunu. Biz emri bil maruf nehy anil münker yapma şartıyla bu kaliteye yakalandık. Bu kaliteyi yakaladık. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker. Tu'minune billah. Allah'a imandan önce sosyal kimliğimiz bulunduğu için biz hayırlı bir ümmetiz. Ne enteresandır ki Allah'a imandan önce iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar bir ümmetsiniz siz diyor Allah. Yani önce sosyal kimliğimiz var. Bu sosyal kimlikteki barajı aştıktan sonra mümin vasfı aldık Allah'tan. Bireysel müminlik olamaz. Bu ümmete La ilahe illallah Muhammedur Resulullah parolası ile giren alim veya cahil, yaşlı veya genç, erkek veya kadın, beyaz derili veya siyah derili, sabaha kadar namaz kılan veya sabaha kadar içki içen, günahkarıyla, abidiyle, bu ümmetten olan herkes bu Muhammed Aleyhisselam'ın kimliğiyle cennete girecektir. Kimliğiyle cennete gireceğimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmak da yaka rozetimizdir bizim. Bu rozeti taşımak, bütün insanlığı bağrında taşımak demektir. İçkicilerinden, kumarbazlarından, zinakarlarına kadar bütün insanlık, bu ümmetten ya ümmete kazandırılacak kimseler, ya da ümmetin içinde kalitesi yükseltilecek eğitime tabi tutulacak kimselerdir. Bizim ilgi alanımızın dışında bir kişi vardır diyemeyiz bu kainat.

son kişiye kadar varız. Ve her mümin mesuldür. Alim olsun, cahil olsun. Elbette Ebu Hanife'nin mesuliyeti benim gibi bir zavallı müminin mesuliyetinin trilyon katıdır. İlimde tırnağında kir olamayacağıma göre ben, mesuliyette de benim mesuliyetim o kadardır. Ama vurdum duymazlık hainliktir. Mesuliyet oranım küçük olabilir benim. Sadece ümmetim için sabah namazında dua edecek düzeyde bir mesuliyetim olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Böyle murad etmiştir Allah. Ebu Hanife'ye verdiği ilmi bana vermediğine göre, ona verdiği cüreti bana vermediğine göre, onu yarattığı zamanda beni yaratmadığına göre, ben demek ki bu zamanda böyle bir mesuliyet taşıyorum ama mesuliyet hissiyatımda Ebu Hanife ile aynıyım ben. Kabiliyet ve becerim de aynı değil. Gerisi aynı. Biz ümmetiz. Ümmet kimliğimizden çözülmüş her ilmik, her çözülmüş düğme, birey olarak da Müslümanlığımızdan verdiğimiz bir tavizdir. Bu dönemde dikkat ederseniz Allah'a imandan sonra, İslam esaslarını pratiğe döktükten sonra ve fitnelere karşı tedbir aldıktan sonra ümmetin koruma altına alınması gerekiyor. Ümmet mefhumunun canlı tutulması gerekiyordu. Beşinci maddede bu ümmet Allah'ın büyük planında, kainat planında ümmeti Muhammed'in bir numaralı kıyamete kadar bitmeyecek mücadelesi, imtihanı, mal imtihanıdır. Tirmizi'nin 2336. hadisi ne diyor? Bunu daha önce çok defalarca duymuşsunuzdur. Her ümmetin bir fitnesi olur. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Bu ümmetin içinde mal yüzünden, malı ele geçireceği kaynak olarak siyaset yüzünden, mala daha rahat sahip olmak için dini kullanacağı mevki ve makam sahibi olma yüzünden büyük bir fitne kıyamete kadar var olacaktır. Sözünü ettiğimiz dış ve iç fitneler, nefis fitnesi, dünya tehlikeleri bizi kuşattıkça da zaten özümüzde var olan bu mal fitnesi depreşecek demektir. O zaman bizim beşinci madde olarak mümin muvahhid insanlar ümmeti Muhammed'i kıyamete taşıma projesinin biiznillah ev sahipliğini yapmaya aday kimseler olarak, hele hele bizim Türkiye'li Müslümanlar olarak yiğidin düştüğü yer olan, hilafetin kaldırıldığı mekan olarak yeniden yiğidi ayağa kaldırmaya talip müminler olarak, önce namazın, abdestin farzlarını öğrenir gibi veyahut da orucun nasıl tutulacağını öğrenir gibi ümmetin çocuklarına mal fitnesine karşı ne yapmamız gerektiği de öğretilmelidir. Çünkü her Müslüman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde, ben cennete davet ediyorum hepinizi dediği halde, ey insanlar bu dünyaya sakın tenezzül etmeyin, dünya çok kötüdür dediği halde malı ilahlaştırabilir. Bu risk her Müslümanda vardır. Çünkü her ümmetin bir fitnesi var. Bu ümmetin fitnesi de mal fitnesidir. Bu sebeple biz mal perestlikle mal savurganlığı arasında itidal oluşturmak zorundayız. Bunu oluşturmadıkça da Allah'ın razı olacağı bir ümmet olmakta zorlanırız. Ailede de bu böyledir. Mal savurganlığı olan aile de berbattır. Mal ilahlaştırılmışlığı yapan aile de berbat bir ailedir. Rabbimiz bizi ne savurganlık ne de mala tapınma noktasında görmek murad etmiyor. İtidalde görmek istiyor. Çünkü mal hayatın kıvam unsurlarından birisidir. Malı yok saymak, hayatı yok saymaktır. İntiharda haramdır. Ya direkt intihar haram olduğu gibi dolaylı intihar da haramdır. Ümmeti Muhammed bütün kainatın hazinelerine sahip olması gerekir ki ümmeti Muhammed sayesinde insanlık huzur bulsun, denge bulsun. Bu sebeple beşinci korumamız gereken veya almamız gereken tedbir, ümmeti Muhammed'in nesillerinin mal perestlikle mal savurganlığının ortasında duran malı Allah'ın nimeti olarak görüp Allah'ın şeriatına göre kullanma ölçüsünü öğretmektir. Bunun için kardeşlerim şu kitabı bu kitabı okuyun demiyorum.
muhtevamız o değil. Ama Rabbimizin kitabından İsra suresinin 26-27. Ayetlerini, sonra 29 ve 30. ayetlerini, Bakara suresinin 254. ayetlerini, Muhammed suresinin 36, 37 ve 38. ayetlerini okunmayı, ama ne olarak? Şu mal fitnesine karşı namaz abdesti öğretir gibi, oruç için sahura kalkmayı öğretir gibi, iftar programı yapar gibi, mal kullanma kılavuzu yapmanın da bir eğitim gereği olduğunu anlamak için malzemeler bunlar. İslam ekonomisinin yapısal tarzı diye bir konferans vermiyorum ben. İslam ekonomisinin yapısal tarzı, para, enflasyona karşı İslami tedbirler, bunlar ayrıntının ayrıntıları. Mal ilah mı değil mi, bunu bilelim bir defa. Bir bilezik için insan ölüyor, aile dağılıyor mu, bunu bilelim bir defa. Ve bunu Rabbimizin önümüze ağır bir imtihan olarak çıkardığına inanalım bir defa. Gerisi Rabbimizin rahmetiyle, lütfuyla kurtuluş vesilemiz olabilir. 6. çalışma planımız bizim. Bu ümmet olarak biz niye namaz kılıyoruz? Allah emretti. Kılmasak ne olur? Olur mu ya, mümin namaz kılmaz mı? Kafirlerle aramızdaki fark namaz bizim. Demek ki Allah'ın emrettiği bir şeyi biz sulandırmıyoruz. 1000 sene sonra da, 5000 sene sonra da hep namaz kılacağız inşallah. O zaman Kur'an'ımız bize ne emrettiyse bu Rabbimizin emridir diye bunu baş göz üstü yapıp rafa da koymuyoruz. Yüreğimize koyuyoruz, avucumuza koyuyoruz, masamıza koyuyoruz. Pratik İslam'ımız, pratik bizim. Teorik bir İslam'ımız yok ki. Pratik bir İslam yaşıyoruz. Namaz ne demekse, cihat ne demekse, çok basit bir şekilde وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Takva ve iyilik konusunda yardımlaşın emri de odur Allah'ın. Namaz ve cihattan ne anlıyorsak, oruçtan ne anlıyorsak, müminler arası sosyal yardımlaşmamız ve takva üzerinden yardımlaşmamız da Allah'ın böyle bir emridir. Dolayısıyla filan hayır kurumuna havale ettiğimiz bir iş değildir bu. O bizim adımıza çalışan temsilcimizdir. Allah onlardan razı olsun deriz. Ama bu benim de görevimdir. Sonra sadece Afrika'da mağduriyet yaşayan mümin kardeşlerim değil ki yardımlaşmam. Yardımlaşma o değil ki. O sadaka. Asıl yardımlaşma aile düşmeden payanda olmaktır. Aman bu aile yıkılmasın. Alel bir sosyal kimlik üzerinde bu yardımlaşmadır bu. Babasıyla arası açılan çocuğa karşı payanda olmaktır. Buradayım yavrum, gitme bir yere demektir. Nefsime esir düşüyorum diyen kız çocuğuna kucak açıp dur yavrum sabret biraz demektir. Her ne kadar insanlar sulandırıp berbat hale getirdiyse de harçlığını verip onun hapse girmemesini, onun ceza yememesini, onun borcundan dolayı kötü esnaf durumuna düşmemesini sağlayıp yardım etmektir. وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Kıyamete doğru belki de işte 6. derecede, benim tahminime göre 6. derecede kaybedeceğimiz şey bu. Fitnelerin fırtına gibi ezdiği geçtiği şeylerden biri bu yardımlaşma ruhumuzdur. Allah'a kullukta ve sosyal kimliğimizde birbirimize yardım etmemiz gerektiğini emreden وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ayeti Maide suresinin 2. ayetidir. 7. maddemiz kardeşlerim, gıdada, ekonomide, aile hayatında ve siyasette. Tekrar ediyorum. Özellikle gıdada, özellikle ekonomide, özellikle aile ilişkilerinde ve özellikle siyasette Allah'ın helal ve haramları yangında kurtarılacak ilk dolabımızdır bizim. Allah'ın haramlarını korumak ve helallerini korumak, her ikisi de aynı derecede. Ne helaline dokunabiliriz, Allah'ın helaline haram diyebiliriz, ne de haramına helal diyebiliriz. Burada çetin bir örnek vermek istiyorum. Bazı Müslüman toplumlarda mesela amca kızıyla evlenmek adeta

haram bir iş işlemek kadar kötü kabul edilir. Kuzenler birbirleriyle evlenemezdir. Hiçbir şekilde Allah'ın emri yoktur illa herkes kuzeniyle evlensin diye. Böyle bir teşvik de yoktur. Ama bunu helal bırakmıştır Allah. Bu helali yok kabul etmek, haram gibi görmek veya mekruh gibi görmek fitneye kurban gitmektir. Alkolün helaldir canım, ne yapalım başka türlü sofra kuramıyoruz diye helalleştirilmesiyle kuzenlerin birbirleriyle evlenmesinin haram görülmesi suç olarak aynıdır Allah katında. Hep biz alkole takılıp duruyoruz. Bu adam da cehenneme bu yüzden gidecek. Dolayısıyla gıdamız, ekonomimiz, ailemiz ve siyaset. Bu dört alan haramlarla helallerin böyle gece yıldızı gibi tavanımızda dolaştığı değerlerdir. Siyasette de büyük bir helal ve haram mücadelesi veriliyor. Ama biz haram deyince hep alkol ve faizle sınırlıyoruz. Hayır, sadece o değil. Haram olan nice şeyler var. Helal olan nice şeyler var. Evlilikle ilgili bir yığın helal var ki bunları bu mikrofonların önünde konuşmak bile haram. Nerede kaldı ki helal olduğunu söylemek? Helal olduğunu, Allah'ın helal ettiğini bile bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kuzen olan Fatıma ile kuzeni olan Ali'yi evlendirdiğini bile bile bir Müslüman yok böyle evlilik der mi? Ailemizde bir yığın helal şimdi haramlar listesindedir. Kim kimle evlenebilir? Kim kaç defa evlenebilir? Riskli, konuşulmasını Müslümanların camilerde bile cesaret edemediği şeyler bunlar. O zaman biz bu gece karanlığı gibi bizi istila eden fitnelere karşı da bir eğitim yaparken Allah'ın helali kırmızı çizgimizdir, Allah'ın haramı kırmızı çizgimizdir diye bir eğitim almamız lazım. Hepimiz İslam'a dönelim derken hangi İslam'dan söz ediyoruz? İşte helaller ve haramlara ait İslam'dan söz ediyoruz. İslam diye karma bir kelime kullanıp ya Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine dönsek kurtulurduk. Neresine döneceğim? Hani sünnet dediğin neresi ya? Bu baştan savma bir ifadedir. Yemeğe sağ elle yiyerek, sofraya şöyle oturarak peygambere yaklaşalım demeliyiz. Pratik budur. Kur'ansız İslam hayatı olmaz, Kur'an'a dönelim. Ya nereden döneceğiz? İlk kavşak neresi? Hangi kavşaktan Kur'an'a dönelim? Bu sorunun cevabını vermek zorundayız. Hayali bir eğitim yapamayız. Pratik eğitimimiz olacak, çocuklarımızı da pratik eğiteceğiz, vakıflarımızın çalışma planları da pratik olacak. Siyasetçiler, Müslümanlar adına siyaset yaptığını iddia edenler de en küçük noktadan en büyük noktaya kadar bu haramlar ve helallere ait çizgileri koruyacaklar. Bu çizgileri korumadıktan sonra geçen sene hacca gitmiştim ben diye melekleri kandıramaz. Bizim gençliğimizde daha farklıydı bu. Biz de hoca çocuğuz. Dedem rahmetli hacca gidecekti de trafik yoktu, işte araba yoktu, onun için gidemedi. Yoksa çok değerli bir adamın torunu. Hacca bile gitmemiş, dedesi de gitmeyi düşünüyormuş, onun için bu evliya. Böyle bir mantık vardı, bu yutulmadı tabii. Şimdi insanlar, ondan sonra da içim temiz diye bir slogan vardı. Eli leş, içi temiz mübareğin. Böyle bir anlayış vardı. Şeytanın maskaralıkları, başka bir şey değil. Şimdi de Allah'ın izniyle biz İslam için varız ya. Nedir bu piyango biletini Müslümanların masasına getirdin sen? Armuttu, elmaydı. Ondan sonra saysın sana meyve çeşitlerini. Şeytan her asra göre bir fitne ihdas ediyor. Siyasete fersah fersah uzak durduğumuz zamanlarda başka fitneler çıkarıyordu önümüze. Şimdi siyaset bizim elimizde olunca başka fitneler çıkarıyor. Rabbim her zaman için farklı bir imtihan, farklı bir fitne çıkarıyor. Herkes kendine göre, kendi zamanına göre tedbirini alacak. Sekizinci acil sorunumuz, imanın bir maddesi olduğu halde ayrı bir başlık olarak ele alınması gereken bir sorunumuz var. Gitgide Müslümanların nesilleri arasında Allah'a itimat ölümden sonrasına savsaklanıyor. Bu bir afettir. Sigortaya itimat Allah'a itimattan

fazla olmamalıdır. Devlet memurluğuna tapınan insanların Allah'a secde ederken Rabbi ile baş başa olduğunu düşünememesi büyük bir afettir. Tam bir afettir ama. O yüzden 8. başlığımızı nasıl açtık? Allah'a itimadımızı sürekli yükselen bir ivme ile korumalıyız. Küfür azdıkça Allah'a itimadımız artmalı bizim. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler diyen ayete karşı hepimiz haykırıp وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Nasıl biz Allah'a güvenmeyiz ki elbette Allah'a güveniriz demeli ve bunu ispat etmeliyiz. Ama çocuk doğmadan gideceği okulun belirlendiği, hangi branşta okuyup okumayacağının tayin edildiği, daha çocuk doğmamış, donu biçilmemiş, diploması belirlenmiş ama. Donu yok çocuğun, diploması var. Böyle bir enteresan fitne zamanında o zaman Müslümanların Allah'a tevekkül diye bir başlık açmaları lazım. Allah'a itimadımız sarsıldıktan sonra sabah namazına gitsen ne olacak, gitmesen ne olacak? Güvenmediğin bir Allah'ın emrettiği namazı kılamazsın zaten. Canım güvenmiyoruz'a gelince kimsenin bunu söylediği yok tabii. Herkes müthiş güveniyor. Müthiş güveniyor ama sigorta daha güçlü bir dayanak tabii. Hele emekli maaşı. Rızık o zaten. Rızık o. Maazallah. Maazallah. 9. korumamız gereken ümmet olarak bu dönemde karşımıza çıkmış sıkıntısı, yani bunu belki 2. 3. madde bile yapmak istiyordum ama şeriat kitaplarında bu çok gerilerde duruyor, akide kitaplarında, o sebeple yani daha 9. maddeye koydum. Bana göre 3. madde bu asırda be. Fitneden de büyük bir fitne bu. Vela ve bera, dost düşman demek. Dost düşman takvimimiz belli olmalı bizim. Şeytanın dostları bizim dostumuz olamaz. Allah'ın düşmanları bizim dostumuz olamaz. Allah'ın dostları da düşmanımız olamaz. Dost ve düşman kavramı olacak müminin. Biz müminler ve mümin olmayanlar diye bir tasnif yapacak. Bunu çıkıp da Birleştirilmiş Milletler'in bahçesinde filama olarak assın demiyorum. Oraya gelmeden önce aile içinde bu kültürü oluşturmak lazım. Biz böyle giyiniriz çünkü müminiz. Mümin olmayan böyle giyinmez diyen şuuru oturtacağız. Bu uygulamadaki ihlas pratiğimizde Allah'ın lütfu keremiyle dünyanın her yerinde yankı bulacak. Bu dost ve düşman, yani Allah'ın dostu dostum, Allah'ın düşmanı düşmanım. Ha şeytan, ha şeytanlık yapan bir kafir. Bir şey değişmiyor ki. Şeytanlık yapıyor olduktan sonra o da görünen şeytan. Şeyatînul insi vel cin. İnsanların da şeytanları var deyip müminin kendi blokunu güçlü, Allah'tan yana olmayan bloku da karşısında görmesi aslında bir çalışma takvimidir. Hız kazanmadır, enerji depolamaktır. Kendi enerjini kendin üretmen demektir. Aksi takdirde hep dışarıdan dua ile yol almak zorunda kalırsın. 9. bizim koruma gereken ve bu zamanda çalışmamız üzerinde farz olan alanlardan biri velâ ve berâ, yani Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları diye bir tasnif yapmamızdır. Kuzeyliler, Güneyliler, Doğulular, Batılılar değil. Ekvatorun altında kalanlar, üstünde kalanlar değil. Kabe'ye dönenler ve dönmeyenler diye ayıracağız. Muhammed Aleyhisselam'ı Muhammedun Resulullah diye göklere yükseltenler veya öyle bir varlıktan haberi olmayanlar diye dünyayı ikiye ayırmak zorundayız. 10. bu fitne döneminde aileden eğitim kurumuna kadar, siyasete kadar her alanda çalışma planımız ve mümin karakterimizi oluşturacak en önemli unsurlardan biri. Tıpkı ne demiştik, nasıl Allah-u Teala namazı emrediyorsa Kur'an'da başka emirler veriyor. Bunlardan biri de doğruluk ve vefakarlıktır. Mümin vefalı insandır. Tükürdüğünü yalamaz mümin. Tükürmez de kolay kolay. Mümin söz vermez. Verdiği sözün esiri olur. Ve evfu bil ahd. Sözünüzde durun, Allah buyuruyor. İnnel ahde kâne mes'ûle. Çünkü verilen sözlerin hesabı sorulacak.
Burada bir hatayı perçinlemek manasında, yani üzerine perçinli vurgu yapmak manasında öne çıkarıyorum. Özür diledim ben ondan. Saat 9'da geleceğim demiştim ama telefon edip gelemeyeceğim dedim. Yetmez ki. Biz kuluna söz verdik. Allah'ın defterlerine yazıldı. İstiğfar da gerekir. Çünkü ve evfu bil ahd, sözünüzde durun diyen Allah'tı. Vatandaş olarak bize kızar, ulan bir daha iş vermez biz diye özür diledik, toparladık. Allah'la da bu işin bağı var şimdi. Tek bir sosyal sorumluluk olarak göremeyiz ki bunu biz. Evet, bir sosyal sorumluluk, mümin toplumda bir sosyal sorumluluktur bu. Ama bir bağı daha var bunun. Ve evfu bil ahd. İsra suresinin 34. ayetinde açık emri var Allah'ın. Akimis salah da o surededir. Akimis salah, namaz kıl, o surededir. Ve evfu bil ahd, sözünüzde durun da o surededir. Evet, mümin sözünde duramadığı olabilir. Ama sahibinden, o sözün verdiği kimseden özür dilemekle yetinmez. Rabbinden de istiğfar eder. Çünkü onu bir kulluk görür. Bu dönemde arkadaşlar, güçlüler verdikleri sözü çiğnemekte sakınca görmüyorlar artık. Ve önce de Müslümana verdiği sözü çiğniyor, çiğneyecekse. Kafirden korkuyor, 40 kere takla atıyor önünde özür dilemek için. Biz ise sözümüz noterden güçlü olduğu zaman Allah'ın razı olduğu kullar olacağız. Ha müminin sözü, ha noter mühürü dendiği gün biiznillah ayaktayız demektir. Bu da 10. acil eğitim dokümanımız. 11. acil dokümanımız yine Rabbimizin bir emridir. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Siz gücünüz yettiği kadar karşı cephelere hazırlık yapın. Saldırılara karşı hazırlıklı olun. Enfal suresinin 60. ayeti. Namaz kıl bu surede de var. Zekat ver bu surede de var. Cihat yap bu surede de var. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Onlara karşı güçlü olacağınız kadar hazırlık yapın, bu da var. Eğitimse eğitim. Ekonomikse ekonomik. Sosyal yapılanma ise sosyal yapılanma. Örgütlenme ise örgütlenme. Evlenip nesil çoğaltmaksa evlenip nesil çoğaltma. Bu yaşadığın çağda hangi organizeyle وَاَعِدُّوا لَهُمْ, onlara karşı hazırlık yapın emri tahakkuk edecekse Allah'ın emri odur. Müslümanlar olarak biz bunu ihmal ettiğimiz zaman helak oluruz. 11. kilitlenmemiz gereken nokta da budur. Ve 12. çalışma planımız, yaptığımız bütün bu işler, bu 11 acil yangında kurtarılacak malzememiz, çalışma dokümanlarımız, bu 11 şeyde yaptığımız her iş 2 hassas çizgimizi koruyarak yapılacak. Birincisi kaymaya karşı tedbir aldıracak. İkincisi de aramızda mesafe oluşturmayacak, ayrılık nedeni olmayacak. Müslümanın sebatını, yani Allah yolunda dipdiri, Peygamber aleyhisselamın yanındaymış gibi, sanki Uhud dağının bir ikizi gibi Medine'de durur vaziyette Müslümanı tutmayan bir çalışmada Allah'ın bereketi olmaz. Müslümanlar arasında ayrılığa, bölünmeye, fırkalaşmaya, gruplaşmaya neden olacak bir çalışma da, ilk 11 maddenin çalışması da olsa, ümmeti Muhammed'in çalışma planı olmamalıdır. Çünkü Rabbimiz ayakta durmamızı istiyor. Başkalarını çökerterek değil, herkesi ayağa kaldırarak ayakta durmamızı istiyor. Öbür mümini tekmeleyip çelmel takıp düşmesini sağlayarak sen ayakta durursan bu olmaz. Bu da Rabbimizin Enfal suresinin 45 ve 46. ayetindeki emridir. Ya eyyühellezine amenu izâ lekîtum fiyeten fesbutû ve ezkurullâhe kesîran leallekum tuflihûn ve atî'ullâhe ve rasûlehu ve lâ tenâzeû fetefşelû ve tezhebe rîhukum vesbirû innallâhe ma'as-sâbirîn.

Sabirin. Çok net emri Allah'ın. Ey müminler, bir grupla karşılaştığınız zaman ayakta durun. Sebat edin. Karşılaştık işte, Siyonizmle karşılaştık. Dünyayı başımızın üstünde topaç gibi çeviriyor adamlar. Fesbutu, dimdik durun, ayağınız kaymasın. Vezkurullaha kesiran, çok da Allah'a zikreder olun, namazla, Kur'an'la, şeriatına teslimiyetle, tesbihle, her türlü tehlil ve tehmid, ne yapıyorsan hepsiyle ayakta durmaya çalışın. Leallekum tuflihun, belki kurtulursunuz. Vati'ullaha ve Resul'e, Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Ve la tenaze'u, tartışıp durmayın aranızda. Ve tefşelû ve tezhebe rihukum, sonra büyük bir mağlubiyet olur, felç görürsünüz, felç. Boşluğa düşersiniz, gücünüz gider. Vasbirû, sabırlı olun. İnnallâhe me'assâbirîn. Bütün bu fitne sürecinde sabredip sabır günlerini eyyâmus sabrı değerlendirenler Allah'ın kazanan kullarıdır. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Gece yarısı bir mesaj geldi. Açtım. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden bir kardeşimiz gönderiyor. Görüşebilir miyiz hocam diyor. Aradım kendisini. Karşıda ağlayan bir ses var. Suriye'de Müslümanlara karşı Amerikalılar, Ruslar, küresel güçler yanlarına İran'ı aldılar, Müslüman öldürüyorlar. Ümmetin kızlarına tecavüz ediyorlar. Biz bunun hesabını Allah'a verebilir miyiz hocam diye ağlayan bir delikanlı var. Gecenin yarısında, bir gece değil her gece böyle hocam. Ruhi bunalıma girdim. Ben bu anafordan, bu çıkmazdan nasıl kurtulabilirim? Allah var dedim. Kainatı yöneten, idare eden Allah var. Her şeye kadir olan Allah var. Alemde her şey, İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Ezeldeki ilahi takdir çerçevesinde cereyan ediyor. Karıncalar sıra sıra dizilmişler, muhteşem bir yürüyüşleri var. O yürüyüş Allah'ın ezelde takdiriyle gerçekleşiyor. Çölün ortasında, kupkuru bir çölde yalnız başına bir ağaç semaya doğru yükseliyor. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Allah'ın haberiyle o ağaç çölde yükseliyor. Başlayacak, nerede son bulacak? Bütün bunlar Allah'ın takdiriyle oluyor. Ve ma teskudu min varakatin illa ya'lemuha. Düşen her yapraktan haberi olanın Bağdat'a, Şam'a, Halep'e düşen bombalardan haberi olmaz mı? Allah onları görmüyor mu? Allah onları bilmiyor mu? Bir ezel planı var. Siz de o ezel planı içinde yaşıyorsunuz. Bizler yaşıyoruz. Yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz bir mahkemeye doğru gidiyoruz. Kardeşlerim, alemde tesadüfe yer yok. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bakın. İki tane hanımı var Yakup Aleyhisselam'ın. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a düşman oluyorlar. Yusuf Aleyhisselam rüya görüyor. Ya ebeti inni ra'aytu ahad aşara kevkeben ve şemse vel kamara ra'aytuhum li sacidin. Baba diyor Hazreti Yakup'a. Rüya gördüm babacığım diyor. 11 tane yıldız, ay ve güneş bana secde ediyorlardı. İhtiramda bulunuyorlardı. Hazreti Yakup Aleyhisselam. Kale ya buneyye la taksusu ru'yake ala ihvatik. Yavrum, diğer kardeşlerine, onlara sakın ha bu rüyayı anlatma dedi. Neden Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'a anlatma yavrum, anlatma evladım dedi. Sonra o kardeşler Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a tuzak kurdular. Aldılar. Felemma zehebu bihi ve ecma'u en yec'aluhu fi gayabetil cub. Aldılar Yusuf Aleyhisselam'ı, ittifak ettiler, bir kuyuya bıraktılar. Ya Rabbi, Yusuf'a kardeşleri zulmederken neden müdahale etmedin? Neden Yusuf'u zindana attılar? Neden Yusuf'u kuyuya attılar? Neden kardeşler Yusuf'a karşı birleşti? Yakub'a da, oğluna da, yavrusuna da, Yusuf'a da ihanet ettiler. Nefis soruyor, devam ediyorsunuz. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Gönderdiler, kervan geldi, sucuyu gönderdiler, kuyuya git dediler. Su alacaktı. Bir de ne görsün? Dünyanın en güzeli. Kale ya Buşra, hada gulam. Müjdeler olsun, burada bir çocuk var dedi. Burada bir erkek yavru var dedi. Vallahu alimun bima yaamelun. Ama Allah görüyor. Yusuf kuyuya atılırken, babaya yalan söylenirken, oradan geçen kervan tarafından alınırken, vallahu alimun bima yaamelun. gören, karıncaları bir nizam dahilinde sevk eden, çölde, kupkuru arazide yalnız başına bir ağaca hayat veren Allah Azze ve Celle, Yusuf seni de görüyor. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ. Birkaç kuruşa, birkaç dirheme aldılar Yusuf'u, köle pazarında sattılar. Ya Rabbi, Yusuf'a neden bu kadar eza ettiler? Neden Yusuf'a bu kadar işkence ettiler? وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Aldılar Yusuf'u, eve götürdüler. Adam evine götürdü. Hanım

Kadına aşık oldu. Sonra Yusuf Aleyhisselam iftiranın neticesinde Züleyha'nın buhtanından sonra zindana girer Yusuf Aleyhisselam. Orada rüya tabir eder. Oradan çıkar. Kıtlık yılında Hazreti Yusuf abu hayat olur Mısır'a. Hükümdar olur Yusuf. Sonra Yakup'un çocukları gelir Aleyhisselam. Beni İsrail gelir. Beni İsrail'in içinde bir Musa dünyaya gelir. Firavun Musa büyümesin diye bütün çocukları öldürür. Ama kainatın sahibi bütün çocukları ey Firavun Musa diye öldürsen de Musa'nın tacını tahtını başına geçirmene engel olamayacaksın ey Firavun. Siz Yusuf yalnız zannediyorsunuz. Yakup Aleyhisselam kâle innemâ eşkû bethî ve huznî ilallah. Gam, keder, hüzün sana arz ediyorum ya Rabbi. Çocukları tarafından ihanete uğrayan bir baba titreyen sesleriyle sana yalvarıyor. Yusuf'um ya Rabbi, Yusuf'um diyor. Velemma fasaletil ayru kâle ebuhum inni le'ecidu rîha Yusuf'a levlâ en tufennidûn. Gömlek geliyor Yakup Aleyhisselam. Kilometrelerce öteden Yusuf'un kokusunu alıyor. Allah Azze ve Celle Yusuf'la Firavun'un iktidarını devirecek. Musa Aleyhisselam gelecek. Hazreti İbrahim'e bakıyorsunuz. Yalnız başına. Atıyorlar. Ateşe atıyorlar. Yakmak için şu kadar zaman odun toplamışlardı. Yataktakiler bile çocuklarına vasiyet etmişlerdi. İbrahim'i yakacaklar. Ben yürüyemiyorum, sen git yavrum. Yastığın altında şu kadar para var. Al İbrahim'i yakacakları yığına. Sen de onunla odun taşı diye. İbrahim Aleyhisselam'ı attılar ateşe. Sonra ayrılır Irak'tan. Mısır tarafına gider. Filistin'de. Orada Mısırlı Hacer annemizle evlenir. Sare, o çekemez Hacer'i. İsmail'ini alır Hacer'le beraber. Bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ekinin olmadığı, suyun olmadığı, insanın yaşamadığı vadiye bir kadın bırakır Hacer'i. Bir de kundağındaki yavrusu İsmail'i bırakır. Ya Rabbi, Hacer'e neden bunlar yapılır? İsmail'e neden bunlar yapılır? İsmail büyüyecek. Babası İbrahim'le ellerini kaldıracak. Rabbena vec'alna muslimeyn leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik diyecek. Ya Rabbi, onlardan hayırlı nesiller gönder. Onların içinden onlara senin ayetlerini okuyan peygamber gönder. Hazreti Muhammed'i gönder diye İbrahim Allah'a yalvaracak. Peygamber Aleyhisselam'ın doğuşuna Mekke ev sahipliği yapacak. İslam'ın bayrağı önce Mekke'de, Medine'de dalgalanacak. İşte İbrahim Hacer'i alır, İsmail'i alır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişine zemin hazırlasın diye oraya götürür. Kardeşlerim, 1,5 asırdır alim İslam'da acı var, ızdırap var. Neden bunlar olur? Niçin Yusuf Aleyhisselam kuyuda? Neden Mısır'da köle pazarında? Neden evde iftiraya uğrar? Neden zindanda? Neden Yusuf Aleyhisselam bu kadar cevru cefaya, bu kadar zulme, bu kadar acıya maruz kalır? Hazreti Musa'nın gelişini hazırlayacak. İbrahim Aleyhisselam neden bu kadar sıkıntıya maruz kalır? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişini hazırlayacak. Kader kardeşlerim, uzun bir çizgi, ezelden ebede kadar gider. Bakarsınız o kader çizgisine, düşenleri görürsünüz, ayağa kalktıklarını belki siz, belki sizden sonrakiler görecek. Kader, uzun bir çizgi, Allah'a ve Resulüne ihanet eden bu ümmet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ.
Kafirler dost oldular, ümmet birbirine düşman oldu. Arap Arap'ın davasına, Türk Türk'ün, Kürt şimdi Kürd'ün davasına düştü. Irka bölündüler, ümmet yapısını unuttular. Unutunca Allah'ın rahmeti üzerimizden çekildi. Dağıldık şimdi, yıkıldık 1,5 asır önce. Abdülhamit'ten sonra bir daha ayağa kalkamadık. 1 asır geçti o düşüşümüzün üzerinden. Şimdi kader çizgisi. Düşenleri gördü babalarımız, dedelerimiz. Ayağa kalkanları göremediler. Eğer siz, eğer bizler Hazreti Muhammed adına sallallahu aleyhi ve sellem, onun düşmanlarına karşı Hazreti İbrahim gibi, Yusuf gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi ayağa kalkabilirsek, ümmet olabilirsek, şu kader çizgisinde düşen Muhammed ümmetinin yeniden ayağa kalkacağını Allah size de gösterecek. Kardeşlerim, Hazreti Yusuf'un gömleği Hazreti Yakup Aleyhisselam'a gelince uzaklardan onun kokusunu almıştı. Cenab-ı Hak Hazreti Yakup Aleyhisselam'a ağlaya ağlaya Yusuf'una hasretinden gözlerini kaybeden babaya Yusuf'un kanlı gömleğinin kokusunu ulaştırmıştı. Şimdi sizler, şimdi bizler Hazreti Yakup gibi şu yıkılan, mağdur ve mazlum ümmetinin acısını hissedebiliyorsak, ayağa kalkması için önce yaşadığımız coğrafyayı düzeltiyorsak, önce şu sokakları, önce evimizi, önce çarşımızı, önce çarşımızdaki batıl davaları yok edebilmek için, ey esnaf kardeşim, yandaki komşuna gidip küresel güçler alemi İslam'ı kuşattılar. Büyük bir oyun var. Bugün Şam'ı vuruyorlar, bugün Halep'i vuruyorlar. Yarın Ankara'yı vurmak için ittifak edecekler. Haberin var mı? Allah'ın ve Resul'ün düşmanları aynı safta. Oyunu görüyor musun Müslüman? Diyor musun kardeşim? Oğluna ekranın karşısında onu oturttuğun zaman, bak Hama'da İran'ın haydutları, Amerika'dan, Moskova'dan gelen Hazreti Muhammed'in düşmanları, oradaki kız çocuğuna adı Fatıma diye, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti diye, senin kardeşin diye tecavüz ediyorlar. Yarın fırsatını bulsalar hafizanallah, buraya da gelecek. İşte Amerika, Rusya, İran, Allah ve Resul düşmanıdır. Görüyor musun yavrum? Ruhamâ'u beynehum. Kendi arandaki merhamet kurmak, ümmet olabilmek için yavruna, kim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safında, kim onun ümmetinin karşısında duruyor, gösteriyor musun kardeşim? Eğer bunları yapıyorsak, Hazreti Yakup Aleyhisselam gibi muhabbetimiz, Allah'a teslimiyetimiz varsa, o zaman haberler gelecek size. O zaman haberler göndereceksiniz. Eğer o haberleri göndermeye layıksak kardeşim, hani gurbette yaşıyorsunuz, arkadaşınız memlekete dönüyor, memlekete dönerken yanınıza gelir, der ki Ahmet, Hasan kardeşim, köye dönüyorum, söyleyecek bir haberin var mı babana, validene, amcana, dayına, senden neler söyleyeyim, sağlıklı olduğumu, hayatta olduğumu, sıkıntım olmadığını, kederim olmadığını babama ilet dersiniz. El-mevtu cisrun yusilul habibe ilel habib. Ölüm de dostu dosta taşıyan bir köprü. Ölürken Müslümanlar öteye haber götürürler. Babanıza gurbetten sılaya haber gönderirsiniz. Arkadaşınız o haberi ulaştırır ya da ulaştırmaz. Ama Müslümanlar buradan öteye giderken Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a gönderdiğiniz haberler, selamlar Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaşır kardeşim, ulaşacak kardeşim. İbn Kesir El-Bidaye ve Nihayesinde şu hadiseyi anlatır. Yermut Muharebesi. Komutan Ebu Ubeyde radıyallahu anh, bir asker, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinden bir mücahit, şehadetinden hemen önce komutanı Ebu Ubeyde'ye döner. Ebu Ubeyde der, ben Hazreti Muhammed'e gidiyorum, var mı bir haberin? Allah Resulü Aleyhisselam'a söyleyecek sözün var mı Ebu Ubeyde? Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Allah Resulü'nün öğrencisi, buyurur ki kardeşim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme
takra'u anni esselam. Benden Allah Resulü Aleyhisselam'a selam ulaştır. Tekulu sallallahu aleyke ve alike ve sellem. Allah'ın salatı selamı üzerine olsun ya Resulallah. İnna kad vecedna ma va'adena Rabbuna hakka. Söyle ya Resulallah, hani Hendek Muharebesinde açtık, siz açtınız, açlıktan mübarek karnınıza taş bağlamıştınız. İşte o zaman kazmayı vurmuşsunuz, taş yarılırken ateş çıkmıştı. O zaman buyurmuşsunuz ki şuradan şuraya gidemiyorsunuz ama Allah size İran'ın fethini nasip edecek. Allah size Şam'ın fethini gösterecek. Allah size Yemen'i verecek. Allah size Mısır'ı verecek. Hazreti Muhammed'e Yermük'ten selam söyle. Ya Resulallah, Hendek'te vaat ettiklerini Yermük'te bulduk. Şam'da bulduk. Dicle'yi açtık. İran'a gittik. Allahu Ekber'i oralara taşıdık ya Resulallah. Söyle Hazreti Muhammed'e bizden selam söyle. Buyurdular ki İza heleke Kisra fela Kisra ba'dahu ve iza heleke Kayser fela Kayser ba'dahu vellezî nefsu Muhammedin biyedihi letunfikunne kunuzehuma fî sebilillah. Kayser ölünce bir daha Kayser gelmeyecek. Şam'da Bizans bitince bir daha geri gelemeyecek. İran'ın hükümdarı ölünce yerine başka biri geçemeyecek. Allah'a yemin olsun ki ashabım, Bizans'ın, İran'ın hazinelerini Allah yolunda mazlumlara, yetimlere, biçarelere dağıtacaksın. Söyle Hazreti Muhammed'e ey şehit, o bize neleri vaat ettiyse vallahi hepsini bulduk ya Resulallah de. Kardeşlerim, Sultan Fatih 21 yaşında İstanbul önlerine geldi. Bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etti. Ulubatlılar surun üzerine şehadeti, surun üzerine sancağı dikerken şehit oldular. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri, Ebu Ubeyde gibi onların yanına gelip, ey Hasanlar, ey Muhammedler, gidiyorsunuz şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a takra'u anniselam, bizden Muhammed'e selam götürün. Deyin ki Allah Resulü Aleyhisselam'a letuftahennel kustantiniyyetu felenimel emiru emiruha velenimel ceyşu zâlikel ceyş. İstanbul mutlaka fetholunacak buyurmuştun ya Resulallah. İşte ben o fetih gerçekleşirken şehit olup huzuruna geldim. Komutanımız Fatih'ten, hocamız Akşemseddin'den selam getirdi ki ya Resulallah söyle. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolundan ayrıldık. Bir asır oldu. Ahmet Yasinler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, Cevher Dudayevler şehitler, Şam'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da şehit olan analar, dağınık olduğumuzu Allah ve Resulü yoluna ihanet ettiğimizin haberini veriyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ümmetin dağıldı, ümmetin parçalandı ya Resulallah. Türkler ayrı yerde, Kürtler ayrı yerde, Araplar ayrı yerde. İngilizler onları bir asır önce böldüler, parçaladılar. Sosyalist kafirler, ırklarından diye arkasından giden sarıklılar gördüm ya Resulallah diyor Ahmet Yasin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez gençliği, siz davranacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam adına siz ayağa kalkacaksınız. Çocuklar, acıları olsa, ızdırapları olsa da babaları mahzun olmasın diye gurbetten Sıla'ya biri dönerken babama iyi olduğumu söyle derler. Peki ya sana, bana, hepimize, kendinden, canından bile daha düşkün olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a
bir buçuk asırdır dünyadan ukubaya, Allah'ın sevgilisine, kainatın efendisine, ihanetlerin, acıların, tecavüze uğrayan kadınların haberleri gidiyor. Anlatmayacak mısın sokağında? Anlatmayacak mısın komşuna? Anlatmayacak mısın?

Ne getirdiler? Yani araba nerede hız yapacak? Nerede duracak? Nerede mola verecekler? Ya Resulallah dediler. Kumandan sen, muallim sen. Ne buyurduysan, ne duyurduysan, ne bildirdiysen, ne öğrettiysen, ne anlattıysan, bütün varlığımızla biz onlara iman ettik ya Resulallah dediler. Kardeşlerim, aynı Kur'an-ı Hakim bizim elimizde var, evimizde var, hayatımızda var. Ashab-ı kiram, onlar Allah Azze ve Celle'nin vaadine tereddüt etmeden uydular. Allah Azze ve Celle onların önünü, onların yolunu açtı. Ama bize dedi ki, eğer sizin bu talimatlar noktasında şüpheleriniz varsa, o zaman fenne dair, o zaman modern bilme dair size Kur'an-ı Hakim'in Allah buyruğu olduğuna dair de işaretler koydum Kur'an-ı Hakim'e. Yani bir takım şüpheler varsa işte bakın, Kur'an-ı Hakim o noktadaki şüpheleri izale etme hususunda buyuruyor ki وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Onların bindiği atları vardı. Atlardan, katırlardan, merkeplerden bahsediyor. Onlara binin diye onları yarattım buyuruyor Kur'an'ın sahibi. Ama bir de وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, bir de sizin bilmediğiniz vasıtalar var, taşıtlar var. Gelecekte kullarım onlara binecekler. Allah Azze ve Celle bugün sizin bilmediğiniz o taşıtları imal edecek kullarını yaratacak. وَيَخْلُقُ gelecekten bahsediyor. مَا لَا تَعْلَمُونَ siz onları bilmiyorsunuz. Yani ata biniyorsunuz, katıra, merkebe biliyorsunuz. Ama gelecekte vasıtalar olacak. Onları bilmiyorsunuz. Yani kardeşim, uçağa bineceksin, taksiye bineceksin, vapura bineceksin. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, işte Kur'an, ondan geldiğine, Allah Azze ve Celle'den geldiğine dair onlar yüzlerce işaret var. Hazreti İbrahim'den bahsediyor. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ İbrahim Aleyhisselam'a emrediyor. Kabe-i Muazzama'yı yapınca şimdi insanları hacca davet et. İbrahim Aleyhisselam davet ediyor, insanlar gelecekler. Kimi yaya gelecek, kimi yorgun develer üzerinde gelecek. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ Fec yol demek, amik derin demek, derin yollardan gelecek. Halbuki uzak diye müfessirler o zaman tefsir ettiler. Peki Allah Teala neden uzak demedi de amik dedi? Müfessirler onu uzak anladılar. Ama esasında amik derin demek. Yani Kur'an'ın sahibi dünyanın küre şeklinde olduğuna haber veriyor. Eğer Rusya'dan geliyorsa, Çin'den geliyorsa, Mekke-i Mükerreme'ye göre oralar çukurda kalacaklar, derinlerden gelecek. Yani Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, ey adam, laboratuvara girdin, şu kadar zaman önce buldum dedin ya, işte senin bugün bulduklarını Allah Azze ve Celle 14 asır önce haber verdi. İngiltere'de bir doktor, dünya çapında bir doktor, tıp fakültesinde derse geliyor, öğrencilerine diyor ki 20 yıl önceki buluşumu değişiyorum. Önceden demiştim ki insan anne karnında yaratılırken önce et, sonra kemik yaratılır. Hayır, şimdi son verilere göre diyorum ki önce kemik, sonra et yaratılıyor. Bunu ben buldum diye sevinirken oradan birisi ayağa kalkıyor. Bir Müslüman öğrenci, hocam diyor, 14 asır önce Allah Azze ve Celle bunu bize haber vermişti. Buyurmuştu ki فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَا O kemiklere biz et giydirdik. Yani önce anne karnında kemik yaratılacak, sonra o kemiğin üzerine eti giydirdik. Hoca hayretler içerisinde. Benden önce dünya tıp tarihinde bunu söyleyen kimseler yok. Getir bakalım o kitabı deyince, kitabı getiriyorlar, alıyor, bakıyor, hayretler içerisinde kalıyor. Yani o Kur'an senin yaşamış olduğun o dünyaya dair işaretler veriyor. Elif lam mim, gulibetir rum fi adnel arz. Rumlarla

0: İranlılar bir savaş yapıyorlar. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Rumlar en çukur yerde yenildiler. Bütün müfessirler en yakın yer diye tefsir ettiler. Ama şimdi uzaydan yerden yapılan incelemelerle diyorlar ki dünyanın en çukur yeri Filistin'de. Kur'an-ı Hakim 14 asır önce insanların bugün bulmuş olduğu, bulan bilim adamlarının sevindiği, evet bulduk demiş olduğu o esası 14 asır önce haber verdi. Rumlar İranlılara en çukur yerde yenildiler. Kardeşlerim, saatlerce Kur'an-ı Hakim'in bugün yaşadığınız dünyaya dair laboratuvarlar neler bulduysa, bulduk dediklerinin önemli bir bölümünü 14 asır önce haber verdi. Yaşadığınız dünyadan haberleri var. Eğer onlara uyarsak Allah Azze ve Celle hayatımıza huzur, hayatımıza saadet, hayatımıza izzet getirecek. Eğer o noktada Kur'an-ı Hakim'e dair insanların şüphesi varsa, modern bilim dedikleri o dünyaya dair Kur'an-ı Hakim konuşunca, insanların, bilim adamlarının ellerinde eğer vicdanları varsa kalemleri düşüyor. Kardeşlerim, pahalı bir bilgisayar alsanız, sonra bilgisayarınız bozulsa, bilgisayarınızı manav arkadaşınız olsa, çok seviyorsunuz ama bilgisayardan anlıyor. 10 bin lira verdiniz, bir bilgisayar aldınız. Seviyorsunuz, o adam 3 kuruş kazansın diye manav olan arkadaşınıza bilgisayarınızı al bunu tamir et der misiniz? 10 bin liralık o aletin bir değeri var, vermezsiniz. Peki ya yaşamış olduğumuz dünya, bu dünyaya dair konuşanlar var. Hayatımıza dair, geleceğimize dair, şuradan buradan giderseniz önünüz yolunuz açılır diyenler var. Ümmeti İslam 150 yıldır onlara kandı. Şimdi Guta'da çocuklar açlıktan ölüyor. Arakan'da Müslümanları parçalıyorlar. Orta Afrika'da camide şehit edilen mazlumların sesini dünyada duyan yok. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ve inne cundena lehumul galibun. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu ayetlere inandılar. Evet, galip olacağız dediler. Bunu söylediklerinde Kabe'nin avlusunda onlar namaz kılamıyorlardı. Oradan çıktılar. Sa'd bin Ebi Vakkas kumandan oldu. Dünyanın en güçlü devletini ayakları altına aldılar. İran'ın Beyaz Sarayı'nda Allahu Ekber dediler. 1,5 asırdır ağlayan ümmeti İslam, 10 bin liralık bir bilgisayarına verdiği değer kadar hayatına değer verirse, hayatımıza değer verirsek, o zaman bu beden bu yolda nasıl gidecek? Etrafımızda konuşan ideologlara değil de Hazreti Muhammed'e gideceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünü yaratan, nasıl yöneteceğine dair insanların esasları Kur'an-ı Hakim'de bildiren Allah Azze ve Celle'ye gidersek, sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl Mekke'den, Medine'den çıktılar, dünyaya hakim oldularsa müminler yeniden zillet asrını izzet asrına çevirecekler.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: www.yıldızfm.com. Tüm dünya.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık, akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki: El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek, eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı. Kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor.

تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهُ O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. اَلْاِنْسَانُ قَادِرٌ بِقُدْرَةِ اللّٰهِ İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. اَلْاِنْسَانُ مُرِيدٌ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ İnsan Allah'ın iradesiyle bir şey dileyebilir. Yani insan irade-i cüz'iyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüz'i oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a kendi mahalleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrih buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet onların iddiası. Diyorlar ki kaderimiz bu, Allah böyle yazdı. Bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimun Allah'a bidinikum. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz? Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Mevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerul Mevakifi, makaside okuttular. Taftazani'nin Şerhul Akaid'ini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular. Kadere iman ettiler. Mohoc'a gittiler. Kosova'ya gittiler. Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman
iman etti. İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etmek onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz, onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. Dört ağabeyin de Çanakkale'de. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler. Kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani. Bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. Felemma tera'el cem'an قال اصحاب موسى انا لمدركون. Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu. İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular. İbrahim'i okudular. Nemrut var, dünyanın en güçlü devleti, onu ateşe atıyor yalnız başına. İbrahim kadere iman etti ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kulna ya naru kuni berdev ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler, Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek onları Kur'an-ı Hakim'in dünyasına çekti. Kardeşlerim, muhal farz. Kadere iman etmeseniz eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde, üst üste sorular soru içerisinde. Hadiseye şöyle bir zaviyeden bakın. İki tane çocuk dünyaya geliyor. Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor. İşlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ne? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ne? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı? Diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba ağlayacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya, eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya, eğer sen bu hale şükredersen çocuklarını kaybeden baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek. Yok eğer diğer baba evinde ağlarken sen piknikten diğerine koşarsan, villalarına yeni villalar eklersen, kam alırsan dünyadan, zevk-ü sefaya dalarsan, ahiret ona cennet, sana cehennem olacak. İki kişi dünyaya gelir, biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ne? Görenin üstünlüğü ne? Allah birini görmemekle, birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti, gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse, ikisi de ahirette bunu alacak.
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

0: lestu min emrihim. Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl izah edebilirsiniz? Üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz. Kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız. Yani bir trenin içindesiniz. Trenin içerisinde. Raylarına gidecek. Nerede duracak o tren bilmiyorsunuz. Ama trenin içerisinde oturma, kalkma, yeme, içme, dolaşma noktasında muhayyersiniz. Yani trenin bir istasyonu var. Orada duracak ve sizi indirecek. Fe iza caa eceluhum la yestahiruna sa'ata ve la yestakdimun. İstasyon sizin ölümünüz. Ölümünüzü ileriye ya da geriye alma yetkiniz de yok, salahiyetiniz de yok. Allah'a imandan, kadere teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, ehli sünneti kadere iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ama aynı adamlar mucizeleri inkar ediyorlar. Peki mucizeleri inkar edip neleri söylüyorlar? Hani Mısır'da şimdi meydanlarda İhvan'dan kardeşlerimiz var. Suriye'de Hama'da var, Dimeşk'te var. Onlar destan yazıyorlar. Onlar izzet abideleri. Onlar kadere de iman ediyorlar. Ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar. Ya Mısır cennete dönecek ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar. Peki onlar neden mucizeleri inkar ediyorlar? Hani onlar Mısır'daki delikanlılar, Fil suresini okuyorlar. Mekkeliler şehri terk ettiler. Dağa çıktılar. Ebabi Ebrehe'nin ordusu geliyor. Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor, ebabil geliyor. Kuşlar geliyor, belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor. Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var, zalim bir ordu var ve delikanlılar var. Kur'an-ı Hakim'in bu suresi onlara diyor ki, bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti devreye girer. İnsanlar dağlara çekilince ebabiller gelir. O halde terk etmeyin sokakları. Esed'e, zalime, eşkıyaya, Hazreti Kur'an'ı, imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse, Şam'daki ehl-i sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim, Allah emrediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde.

0: sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın, dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın, hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa hala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile?
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, oyunun bile kuralı var. Eğer oyuncular kurala riayet etmezse, hakem sarı kart, kırmızı kart gösterir, oyun alanı dışına çıkarır. Eğer bir tekvando müsabakasına katıldıysa, o ring alanının dışına çıkmayacak. Büyüklerde mücadele ediyorsa, her round 3 dakika, 3 round orada olacak, duracak. Eğer sonuna kadar ayakta kalabiliyorsa. Nerede artı puan, nerede eksi puan var? Bütün bunlar tayin edildi. Her oyunun kendine göre kuralı var. Adı üzerinde oyun. Oyunun kuralı olur da. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle bizi, insanları ve cinleri kendine ibadet etmek için yarattı. Peki ya o ibadetin, hayatın esaslarını tayin eden Allah Azze ve Celle'nin dininin kuralları olmaz mı? Kaidesi olmaz mı? Adı üzerinde oyun. Oyunun kuralına oyuncular riayet etmeyince hakem onu alanın dışına alıyor. Hakemler müdahale ediyor. Antrenörler öncesinden anlatıyorlar. Peki ya alimler, arifler, imamlar, mürebbiler? Onlar da insanları ahirete götüren, cennete ya da cehenneme taşıyacak dini mübini İslam'ın kurallarını, kaidelerini, emir ve yasaklarını anlatmakla sorumludur, mükelleftir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hicaz Yarımadası'nda, Mekke'de insanların umudunu yitirdiği bir zamanda, ellerde kelepçeler, ayaklarda prangalar olduğu bir zamanda, yüzlerin, binlerin köleleştirildiği bir çağda, kilisenin, papanın, hahamların sustuğu bir zamanda, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam

Aleyhisselam meydan yerine çıktılar, insanların hak ve hukukundan bahsettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e koşuyorlardı. Delikanlılar geliyorlar. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in safından ayrılıp geliyorlar. Kadınlar geliyorlar. Genç kızlar geliyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safına. Ebu Cehil Kur'an-ı Hakim'le mücadele edemeyeceğini anlayınca "La tesma'u lihazel Kur'an." Dinlemeyin bu Kur'an'ı dedi. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin okunduğu yerlerde o ortamı manipüle edin dedi. Sesler, gürültüler çıkarın, insanlar Kur'an'a ulaşmasın. Fakat insanların, çocukların, delikanlıların, genç kızların Kur'an-ı Hakim'e muhatap olmasının önüne geçemeyince bu defa dediler ki وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara bizim ayetlerimiz apaçık Peygamber Aleyhisselatu Vesselam tarafından okunuyor, tilavet ediliyor. Fakat Allah'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Ya Muhammed dediler, bize başka bir Kur'an getir ya da bu Kur'an'ı değiştir dediler. Bu çağda bu ayetleri uygulayamayız dediler. Kur'an'ı evimize, Kur'an'ı hayatımıza, Kur'an'ı devlete uygularsak o zaman insanları sömüremeyiz dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ اَوْ بَدِّلْهُ Değiş bunu dediler. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim onlara? Kur'an-ı Hakim nazil olduğu zaman kadını insan yerine koymuyorlar. Bir kadının eşi vefat edince o kadın kocasından mirastan pay alamazdı. Babası vefat edince mirastan pay alamaz. Evsin hanımı küçük kızlarıyla Allah Resulü Aleyhisselam'a gelir. Ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşimi kaybettim. Eşimi kaybedince geride ne kadar mal varsa amca çocukları geldiler. O malı aldılar, dediler ki kadınlar kızlar savaşamaz. Bunlar bu maldan mirastan pay alamaz. Şimdi ben bu kızlarla ortada kaldım. Namusumu, iffetimi nasıl koruyayım ya Muhammed diyen ağlayan bir kadın var. Kilise susuyor, havra susuyor, kilisenin çocukları susuyor ama Hazreti Muhammed susamaz. Ayet geliyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ Erkeklerin nasıl yakınlarından, annelerinden, babalarından, ölenlerden, geride kalan maldan mirasa hakkı varsa, kadınların, kızların da mirastan hakkı var diyen peygamber susamaz. Eğer kadının hakkı çiğneniyorsa, kadın bir yerde eziliyorsa, kilise susar, zangoz susar, kilisenin çocukları susar. Ama alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam susamaz. Sonunda bedel ödemek varsa da susamaz. Bakın şimdi Kur'an'a. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Ya Muhammed, bu Kur'an elimizdeki malı, elimizdeki yetkiyi aldı. Artık yetim kalan kızları sömüremeyecek. Onların malını alamayacağız.
Hayır olmaz. Bu Kur'an'ı kabul edemeyiz. Bu Kur'an'ı değiştirdi.

dediler ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Onlar bugünkü gibi kendi çaplarında podyumları vardı, arenaları vardı. O arenalara, podyumlara kadınları çıkarırlar. O kadınlar orada vücutlarını teşhir eder. Oradan para kazanırlardı. Onlara fuhuş yaptırırlar, zorlarlardı, oradan para kazanırlar. Ama Kur'an-ı Hakim onlara وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ Bundan sonra genç kızları, onların güzelliklerini, onların bedenlerini istismar ederek onları arenalara, onları podyumlara çıkarıp erkeklere arz edemezsiniz. Kadın annedir. Cennet o kadının ayakları altındadır. Bundan sonra kadınlar onları bedenleri üzerinden istismar edilemeyecek deyince geldiler dediler ki ya Muhammed ya bu Kur'an'ı değiştir ya bize başka bir Kur'an getir. Susturamayınca manipülasyonlara girdiler. Başka yerlerden geldiler. Başka yerlerden saldırdılar. Zina büyük bir sektör olmuştu. Dünyada, Arap Yarımadası'nda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادُكُمْ وَاِمَائِكُمْ Bekar olanları evlendirin ayetini okudu. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Ey İslam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenler, Ammarlar, Yasirler, Bilaller, gözlerini, kulaklarını haramdan sakınanlar, eğer sizin evlenmeye gücünüz maddi anlamda yetmiyorsa, o zaman sizin önünüzde kâle maazallah dünyanın en güzel kadınlarından birisi kapıları kapatıp Züleyha kendini dünyanın o en güzel delikanlısı Yusuf'a arz ettiği zaman ey Züleyha kapıları kapatsan pencereleri kapatsan da göklerin kapılarını kapamazsın Züleyha diyen kâle maazallah ben Rabbime sığınıyorum. Beni yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem diyen Yusuf'a bakın. Hazreti Yusuf gibi iffeti kuşanın deyince peygambere düşman oldular. Değiş dediler. Seni dinleyenler, Kur'an'ın bu ayetlerine amenna diyenler, semi'na ve ata'na diyen delikanlılar, artık onlar bizim tuzağımıza gelmiyorlar. Kadınları arz ediyoruz. Podyumlara, arenalara çıkarıyoruz. Onlar oradalar. Yine eskisi gibi onları tuzağa davet ediyorlar. Fakat o sokaktan geçmek zorunda kaldıysa eğer senin öğrencilerin Mus'ab, Sa'd bin Ebi Vakkas başını kaldırıp o sokağın taşlarına bile bakmıyorlar. Ya Muhammed bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde bir kadın 10 tane erkekle beraber olur. 9 ay sonra çocuğu olur. O 10 tane erkeği davet eder. Hangisi daha zenginse, hangisi hoşuna gittiyse çocuğu alır onun kucağına koyar. O adam o çocuğu kabul eder. Sonra o çocuğun babası o adam olur. Çocuğu ona nispet ederler. Ama şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de, Mekke'nin sokaklarında ve وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ ayetini okuyor. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın deyince قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Bize başka bir Kur'an getir ya da bunu değiş dediler. Olmaz. Ahirete inanmayanlar, ahireti kabul etmeyenler, Kur'an'ın hayatımıza müdahale etmesine sessiz kalamayız ya Muhammed dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam

hayatın bütün noktalarına müdahale etti. Kadını cinsel meta olarak kullanan kadını özgürleştirdi Peygamber Aleyhisselam. Ya eyyuhen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudnine aleyhinne min celabibihinne. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin, eşlerine, kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle, yudnine aleyhinne min celabibihinne. Sokağa çıktığı zaman dar eteklerle çıkamazlar. Allah kime söylüyor kardeşim? Mümine olana, Müslüman olana, Hazreti Muhammed'e iman edene. Ateiste söylemiyor, dinsize söylemiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenlere söylüyor. Ya Muhammed, sen bu ayetleri oku. Ya eyyühen nebiyyü. Ey peygamber, kul emir var. Tereddüt etme. Önüne kimler çıkarsa çıksın, Ebu Cehil dur desin, Ebu Leheb dur desin. Onlar sana tuzak kursunlar. Yollarda, meydanlarda yalnız başına kal. İşte o zaman Hazreti Hud Aleyhisselam gibi fekiduni cemian sümme la tunzirun inni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Hepiniz gelin, ateist, deistler, müşrikler, münafıklar, kadını satanlar, onun üzerinden para kazanlar, Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in çocukları, kilise, kilisenin çocukları, zangoçlar, hepiniz gelin. Ama unutmayın, hepiniz bana tuzak kurun, bana mühlet vermeyin. Fakat şunu bilin ki ben, sizin de benim de Rabbim olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Söyle, o Müslüman kadınlar sokağa çıktığı zaman üzerine cilbab alacak. Nedir cilbab? Ma yessuru cemi'al beden. Yukarıdan aşağıya kadının bedenini tek parçada örten kıyafet. Ya çarşaf olacak ya geniş bir pardüsü olacak. Allah'ın ayeti. Allah Resulü Ebu Cehillerin olduğu bir dünyada okudu. Ebu Cehillerin çocuklarının yaşadığı dünyada kıyamete kadar Allahu Ekber diyenler bu ayetleri okumaya devam edecekler. Ebu Cehillerin çocukları değiştir bu Kur'an'ı. Bize başka bir Kur'an getir deseler de Ebu Bekirler, Ömerler Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okumaktan usanmayacaklar. Kardeşlerim, Kur'an Hakim delikanlıların hayatına müdahale etti. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ. Ammar'a, Yasir'e, Bilal'e, Mus'ab bin Umeyr'e, bundan sonra başınızı kaldırıp size haram olan kadınlara bakamazsınız. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ. Bunu mümin olanlara söyle. Allah'a iman edenlere söyle. Hazreti Muhammed'e teslim olanlara söyle. Ya kilisede konuşana karışmıyorlar. Papa konuşuyor, rahibeler çarşaf giyiyor, ona özgürlük diyorlar. Be kilisenin çocukları, papaya özgürlük var da Hazreti Kur'an'a özgürlük yok mudur bu dünyada? Hazreti Muhammed'e özgürlük yok mudur? Müminlere özgürlük yok mudur? İnanç özgürlüğü diyordunuz ya, müminler, Müslümanlara konuşuyor Kur'an-ı Hakim. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme teslim olan gençlere, kul lil mu'minine, mümin olanlara söyle. Gözlerine sahip çıkacaklar. Sonrasındaki ayet, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ. Mümine kadınlara söyle. Bu emir zordur. Herkes bunu kaldıramaz. Herkes bunu anlayamaz. Söyle mümine olan kadınlara. Onlar da gözlerini erkeklerden, haramlardan sakınacaklar. Namuslarını, iffetlerini koruyacaklar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ. Zinetlerini o
ortalıklarda saçmayacaklar. Allah'ın ayetleri. Kardeşlerim, ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâlellezîne lâ yercûne likâ'ene eti bi Kur'ânin gayri hâdâ ev beddil. Değiştir bu Kur'an'ı dediler. Bize başka bir Kur'an getir dediler. Çünkü Kur'an-ı Hakim geldiği zaman onlar yetimlerin evine gidiyorlar. Yetimlerin sofralarından onların ekmeklerini alıyorlar. Eğer güçleri varsa babalarını öldürüyorlar. Yetim çocukları orada bırakıyorlar. Ama Medine'de, Mekke'de Peygamber aleyhissalatu vesselam ene ve kafilul yetimi fil cenne kehateyn, ben ve yetime sahip çıkanlar yarın ahiret günü şu parmak şu parmağa ne kadar yakınsa yetime sahip çıkanlar bana o kadar yakın olacaklar. Ona iman edenler, ona teslim olanlar sokaklardaki yetimleri aldılar. O zaman yetimhaneler yok. Ayşe'nin evinde radıyallahu anha yetimler var. Peygamber aleyhisselamın kerimesi Fatıma'nın evinde yetimler var. Medine'de müminlerin evleri yetimhaneye döndü. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra. Amerika'dan kalkıp Bağdat'ı vuranlar, Mısır'ı zindana çevirenler, Şam'da müminleri öldürenler, İsrail'le yeni oyunlar Irak'ta kuranlar, yetimlerin sofralarından ekmekleri alanlar, o haydutlar, Kur'an-ı Hakim'e düşman olanlar dediler ki ya Muhammed, bu Kur'an'ı okuma, yetimleri sömürmemize engel oluyor, başka bir Kur'an getir dediler. Ama okudu Ömer, okudu Ebu Bekir, okuyacak Ömerler, okuyacak Ebu Bekirler. Diyecekler ki ya Rabbi, bizim için en büyük şeref İslam'dır. Eğer İslam'a, o şerefe sahip olmamızdan dolayı bizden canımızı istiyorlarsa, o canı ya Rabbi senin yolunda tereddüt etmeden verecek ama İslam'ı vermeme noktasında vallahi tereddüt etmeyeceğiz ya Rabbi dediler. Azzenallahu bil İslam. Allah bizi İslam'la şereflendirdi. O şerefi, her şeyimizi vereceğiz ama o şeref verilmeyecek. Ebu Bekir efendilerimiz, Mekke'nin sokaklarında süründürülen Bilal bin Rabah, Allahu Ahad, Allahu Ekber derken bu şeref verilmez dedi. Bunun yolunda ölmek şereftir. Bu yolda canları teslim etmek şereftir. Kardeşlerim, Arap büyük ırk demişlerdi. Arap Kureyş'in içinde daha büyük, Kureyş Arap'ın içinde daha büyük demişlerdi. Hacca geliyorlar Araplar, Arafat'ta vakfe ediyorlar, Kureyş Müzdelife'de vakfe ediyor. Üstün ırk olduğundan. فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللّٰهِ. Artık bundan sonra herkes vakfeyi Arafat'ta yapacak. Kureyş de orada duracak. Bundan sonra insanlar annelerinin, babalarının renginden dolayı diğer insanlara üstün olamaz. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَتْقَاكُمْ. Hepiniz camide aynı safta, Arafat'ta vakfede aynı safta duracaksınız. Irklar, kabileler sadece birbirinizi tanıyasınız diye. Üstünlük imandadır, İslam'dadır buyurdu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde. Saat orada, Selman orada, Ömer radıyallahu anh Efendimiz oradalar. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'la Selman-ı Farisi arasında bir olay olur. Selman-ı Farisi'ye Sa'd bin Ebi Vakkas kızar. Araplarda nesepler önemli. Sa'd bin Ebi Vakkas orada sorar yanında olanlara. Men abuke der, senin baban kim? Adam söyler babam falan diye. Ötekine sorar senin baban kim falan der. Diğerine sorar, onlar babalarını sayarlar. Ama asıl Selman'a soracak, İran'dan gelen Selman, Selman-ı Farisi Hazretlerine. Der ki Selman men abuke, peki Selman senin baban kim?
Selman-ı Farisi radıyallahu anh başını öne eğer, düşünür biraz. Hani İslam geldi, Peygamber aleyhisselam var, bundan sonra kimse

ırkımdan, soyumdan, rengimden dolayı beni aşağılamayacaktı. Ama şimdi neden bana peygamberin meclisinde babamı, atamı sorarlar? Selman-ı Farisi başını kaldırır der ki, Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bu ifadeyi duyunca Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yanına gelir. Sa'd der, Kâne Ebi Azizen, benim babam Hattab şerefli bir adamdı. Senin babandan daha onurlu bir adamdı. Ama bil ki bundan sonra ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, senin azarladığın Selman'ın kardeşi, İslam'ın oğlu Ömer'im, bundan sonra beni öyle anacaksın. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ. Onlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam, sahabenin, Arap'ın yüreğinden ırkçılığı, bir ırkın diğer ırklara dair üstünlüğü anlayışını söküp aldığından dolayı, ya Muhammed, Kureyş'in izzetini ayaklar altına alan bu Kur'an'ı değiş dediler, bize başka bir Kur'an getir dediler. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Faizi alanlar, verenler bilsinler ki onlar Allah'la, onlar peygamberle savaşıyorlar. O halde ey müminler, faiz bundan sonra kaldırılmıştır. İnsanların parayla emeğini sömürenler, umudunu sömürenler, tefeciler, para tüccarları dediler ki ya Muhammed, sen sömürü sistemimizi perişan ettin. Değiş bu Kur'an'ı, bize başka bir Kur'an getir dediler. Kardeşlerim, bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Onlar diyecekler ki, Kur'an kadın anlayışımıza, kadını cinsel bir meta olarak kullanmamıza engel oluyorsa, o zaman değişin bu Kur'an'ı, susturun bu Kur'an'ı ya da keyfimizi bozan bu ayetleri okumayın diyecekler. Bu ayetlerden bahsetmeyin diyecekler. Allah Resulü Aleyhisselam'a demişlerdi. Ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bedel ödedi. Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum efendilerimiz bedel ödedi. Allah Teala onların yolunu açtı. Onlar Kur'an'ı değiştireceklerdi. Ama Kur'an-ı Kerim dünyayı değiştirdi. Ebu Eyyub el Ensari ile İstanbul'a kadar geldiler. Eğer İslam'ın gençleri Allah Resulü Aleyhisselam'a gelen Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin okunması gerektiği yerde susmazsanız, Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatına, buyruklarına bütün varlığınızla ittiba eder, semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik, mesele bitmiştir, kapanmıştır ya Resulallah. Ne dediysen emrin, başım gözüm üzere ya Resulallah dediysen, Kur'an'ı değiştirmeyi sana teklif edenlerin kirlettiği dünyayı Kur'an'la değiştirme şerefini Allah sana da ihsan edecek. Senden korkuyorlar, Kur'an-ı Hakim'den korkuyorlar. Çünkü Kur'an yetimin hakkını yiyemezsin diyecek onlara. Yetimin malına uzanan ellerini kıracağını bildiğinden korkuyorlar Kur'an'dan. Kur'an'ı okuyanlardan korkuyorlar. Kadınları ekranlarda sömüremeyeceklerini biliyorlar. Kur'an'ın yaşandığı bir toplumda. Onun için Kur'an'la savaşıyorlar. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okuyanlarla savaşıyorlar. Ama bilmiyorlar ki onların kirlettiği dünyayı Kur'an temizliyor. Onların söktüklerini Kur'an dikiyor. Onların yaraladığı yürekleri Kur'an-ı Hakim tedavi ediyor. Kardeşlerim, Amsterdam'da bir imam kardeşimiz, her cumadan sonra 10 yaşındaki oğluyla beraber Hollanda'da Amsterdam'ın sokaklarında dolaşıyor. İslam'a dair küçük bir risale hazırlamış. Önüne kim çıkıyorsa o risaleyi ona takdim ediyor. Bir cuma günü o imam kardeşimiz rahatsızlanır. Şiddetli yağış var, soğuk var. Sokakta kimseler yok. 10 yaşındaki oğlu Kur'an-ı Hakim'i anlatmak. Vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayri ve ya'murun bil ma'ruf ve yenhauna ani'l munkar.

0: marufu emredecek, münker yanlış Kur'an'a uymayan neler varsa o yanlışlardan insanları kurtarma mücadelesinde olacaksınız. O çocuk o yola babasıyla beraber baş koymuş. Baba hasta, şiddetli soğuk var, yağış var, sokaklarda insanlar yok. Diyor ki baba yine çıksak, yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlasak, yine Amsterdam sokaklarında Hazreti Kur'an'ı anlasak. Baba diyor ki evladım, bu cuma yapmasak, bu cuma gitmesek ben rahatsızım. Çocuk ısrar ediyor. Peki baba diyor, bana müsaade eder misin ben gitsem? Peki evladım diyor. Çocuk çıkıyor. Amsterdam sokaklarında ev ev dolaşıyor. O risaleyi bırakıyor, sonra derdini oranın lisanıyla anlatıyor davasını kısaca. En son elinde bir tane risale kalıyor. Bir kapıya geliyor, zili çalıyor ama kapı açılmıyor. Defalarca çalıyor. Sonra kapı açılıyor, yaşlı bir kadın geliyor. Diyor ki neden geldin? Diyor ki Allah seni seviyor. Allah Teala seni cennetine davet ediyor. Kur'an-ı Hakim'e inanmaya, sonra Kur'an'daki emirleri, buyrukları yaşamaya davet ediyor. Gelir misin? Kadına kitapçığı veriyor, geri dönüyor. Ertesi cuma, İmam kardeşimiz namazdan sonra cemaat bir yerde toplanıyor, onlara vaaz ediyor. Arkada kadınlar var, salonun arka tarafında. Konuşma bittikten sonra diyor ki, sorusu olanlar varsa buyursunlar. Arkadan yaşlı bir kadın ayağa kalkıyor. Diyor ki ben Hristiyanım. Eşimi kaybettim. Ailemden kimseler yok, çocuğum yok. Evlenmedim. Güzelliğimizi gençliğimizde sömürdüler. Belli bir yaşa geldikten sonra ailem olsaydı dedim ama ondan sonra çocuk sahibi zaten olamazdım. Eşimi kaybettikten sonra kimseler gelip benim kapımı çalmadılar. Öyle bir hale düşmüştüm ki artık dünyada kimselerin gelip kapısını çalmadı, sevmedi, nefret etti. Hani batıda biri emekli olunca onu toplumda yük görürler. Ölse de sigortadan ona para ödemeseler öyle bakarlar. Ama siz müminsiniz, Müslümansınız. Nineleriniz, anneleriniz yanında yaşlanınca onlara hizmet büyük bir şeref kabul eder. Cenneti onlara hizmette ararsınız. Ama o kadın zavallı bir kadın. Etrafında, çevresinde kimseler yok. Gençliğini, güzelliğini zamanında sömürmüşler. Yalnız kalınca yalnızlığı düşünün. Herkes ondan nefret ediyor, öyle zannediyor. Evinin üst katına çıkıyor. Tavana bir ip bağlıyor. Sehpanın üzerine çıkıyor. İpi boynuna geçiriyor ki zil çalıyor. Tam sehpaya vuracak, ısrarla biri kapıyı çalıyordu. İpi boynumdan çıkardım, kapıya geldim. Baktım ki orada bir çocuk var. Hazreti Muhammed'in öğrencisi sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk. Allah seni seviyor dedi. Allahu ma'ak, Allah seninle dedi o çocuk. O çocuğun verdiği kitabı aldım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını okudum. Şimdi buradayım, Müslümanım. Bana sorsalar dünyada en mutlu kimdir diye benim derim. İşte kadınları, yetimleri, ezilenleri, mağdurları Hazreti Kur'an kurtaracağından, o yetimler, o çocuklar, o mağdurlar, ezilenler, onlar Kur'an-ı Hakim'le kurtulacaklar. Onlara haklarını Kur'an-ı Hakim iade edecek. Kadına sen annesin diyecek. Cennet senin ayaklarının altında diyecek. Kur'an-ı Hakim'in bu mesajını duymasınlar diye Kur'an'la savaşıyorlar. Ya bu Kur'an'ı değiştirin ya bize başka bir Kur'an getirin diyorlar. Ama onlar aynı safta toplansalar, Kur'an-ı Hakim'in üzerine gelseler, onların yüreklerdeki yaralarını tedavi etmeye, İnsanların gönül dünyasındaki açlıkları, o sökükleri dikmeye Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri 7'den 70'e devam edecekler. Eğer biz sahabe-i kiram gibi olursak, o Kur'an'la değişirsek, Allah Teala yeniden Kur'an-ı Hakim'le bu dünyayı değiştirme şerefini bize ihsan edecektir.
1: Şimdi Kur'an zamanı.

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu, günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin, kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum.

kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve nur toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygın

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Şehadet mi? Annem mi? Annem mi?

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini.
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.
batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım, uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım, bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım, senin için görülen bir düş de ben olsaydım, yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Yalan.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Thank you so much, Maher Zahir.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım, secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreği.

bizi ayakta tut. Üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbi. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz.

0: Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rabbim. Bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o